Soğukkan buluş bir xil güzel kıyafet, bir adamın açıqlanğanda kızıqalı kılmaslıqı, zidiyatını teximi keskinleştirmesliği bir xil kımmetlik ixtidardır. Bununun başka yana, aqılanlık bilen oylanıp, özüge çekiniş imkaniyeti kaldıralışı, özüge küşlük işinişinin işbadısı. Kişiler bilen münasifat kılı sapasıgı iyi işkerliğinin namayendisi bulup hesaplanıdı. Bu xuddi, ciddi işlağı yoluqanda aldıraqsallıq kılmay, aldırmay, çağrı oylığanda, İşlani yaxşı bir tərəf qığılı boludu deyilgini qoxşaydı. Hayacanğı taynıp iş qığanda, iş axırlaşqandan kiyin köpinç allada özümüzün qaramlı qığıp şayman qılımız. Başqalanı özgərtişkə amalı bomuğanda, özünü özgərtip sınap yıqış, zidiyatını koyup durup, qazıbını yığış durup, soğuk qallıq bilan bir tərəf qılışını ügünüş, eriş qiyin boğan əqil parasatdır. Gerçi hayatta başka tencilikleri kürmün bozdu mu ama soğuk kalıq bilen bir taraf kalanda yengili bulmaydıgan kıyıncılık bulmaydı. Şununki tuman haman tarqaydı, kuyaş haman çıkıdı.

Keşlik ögünüşteki cephasını görmediniz. Hocayla'nın pulu köp, işi rahat değilsiz. Çünkü ulanın ilgili tikleyen çağdaki besimini görmediniz. Nurgun setiş kespidigilerinin maaşı yukarı değilsiz. Çünkü ulanın uyak buyakı çepip yürgen türlük cepha müşakkatlarını görmediniz.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyr xoş.

Yeni zakaz talonu bazar ölüşü vaziyetine karşı eşi sırını açtı. Elimiz kemisazlık, kespi ilan kılgan en yeni sallık malumatta. Muhbir yer şar boyunca yeşil energiyelik parkotlarının zakaz miktarı devamlı tüvelle vatkan ehvalda. Elimizden yeşil parkotlarının yeniden kubul kılgan zakaz talonunun yer şarı bazırda iyiligen nisplinin o da 368%'nin yukur bolğallıqını baykıdı. Bu tətir eşinin kaynıge kandaq tip özgərtiş məhbi numarı yoşurunga. İşki derya su yolu da elektrileşken dolkun asta asta bu yerge karap axdı. Bir ömür kemi heydigen nurgun pişkadem kapitan təşəbbüskarlıq bilen işiltip, adetlengen yekılgu may paraxotini topluq paraxotka almaştırdı. Shandong ülkesinin Jining şehri, Beijing, Hangzhou, Chong kanalının otur bölükedeki yadroluk tügün. Muhbir, Jining'deki Taiping Porti Pristanı da nurgun parxotlarının mal kaçılaş çürüş bilen aldıraş geldiğini gördü. Ulanın içi de güldürlügen şavkun avazı yok. Kara üst teknik örgülü bulmaydıgan bir türküm paraxotla Pristan arısı da ötüşüp durdu. Ula dəl yeni energiyelik yük paraxotu. Port hizmetçisi Ye Çengşu'nun muhbirge eğitişçe. İlgiri yük toşuyduğun paraxotla asasen dizil paraxotu idi. Ama bultırdın başla. Topluk paraxotla bağın seri köpeyge. Kapitan Sun Holbin'nin heydigini o setip alğan ikinci yeni energiyelik kemi. Bazarının jallınış vaziyeti kesip zancirinin yukarı ekinideki kemi sazlık alqısığı təsir körsetti. Muhbir şu caydaki kemi sazlık karxanalarını ziyaret kılıp, işlep çıkırış oranının lık tızılgallıkını. Zor bir türküm yeni energiyelik kemilerinin ciddi yasılı vatkallıkını gördü. Baş stansının muhbiri Wu Tianbei mundaq deydi. Yasap bolgan bölüklerde paraxot orunda mükemmel yeni energiyelik paraxot kuraştırıldı. Kemisazlık zavutu da jami 24 paraxot orunu ba. Her bir yeni energiyelik paraxotunun paraxotta hizmet kılış vaxtı bir ay. Yani her ayda 24 yeni energiyelik paraxot suğu düşürüldü. Muhbir bu yerde kemisazlık karxanasının mesulü Wu Zicheng bilen uçuruşup kaldı. Bu mındaq deydi. Ula əsildi köp miktarlıq tavar sodisi bilen şuğulun attı. Nurgun malla işki deryadaki paraxotlağı tayınıp toşulattı. Şundaqla su transporti ceryanı da işki derya transportının yeşil tipini özgertişinin bazar yönülüşünü hakiki iz kıldı. 2022 yılı karxana bu pürsətini çın tutup, keskin halda çigra halkı. Yeni energiyelik paraxotunu tətqiq kılıp yasaş kırışken. Hazır ulanın yeni energiyelik paraxot zakaz talonu 2027 yılı tizilip boldı. Shandong Xinlin kemisazlık şirketinin baş direktori Wu Zicheng mındaq deydi. Bu yılı kadar biz 100 yeni energiyelik paraxotunu tapşırıp bolduk. Onun üstüge bütün paraxotunu tətqiq kılıp yasaş, layeləş, yasaş. Təmilləş zəncirini öz işi qalğan barlıq məsulatlarını dövlütümüzdə işləp çıxırışını işqaşırdı. Sab topluq keminin gəlib kılış küçükə yerdə. İşki derya yeni energiya paraxotu adətdə suyuqlandırılğan təbii qaz. Metil, alkogol, qatarlıq, yekılğu, ve sap topni hareketlendirgüş küş kılıdığan paraxotunu görüstüdü. Muhbir tekşürüp tətqiq kılış yeri yanıda. Oxşaş 2000 tonnajlıq işki derya yük paraxotunun sap top paraxotunun setiliş bağısının ənənivi dizil paraxotunun kidin 6 milyon yuan yukur işgeligini baykıdı. İniqla nurgun pul sərp kılışkı toğır kelgen bolsumu. Bəzi kapitalla yanıla yenisini almaştırışını xalaydı. 58 yaşlıq Wang Chun kanalda 40 yıl katrap yürgen pişkadem kapitan bulup, sap topluq yük paraxotu heydavatkınıga bir yıldın açdı. Onun üçün etkanda, en bivasta təsiratı deniz səpiri təsiratının özgürüşü idi. Jining Porti 6018 numarlıq paraxotunun kapitanı Zhu Wang Chun mındaqdaydı.
Top bilen hareketlendigan paraxotning eng çoğ ortiqchiligi tej. Yiqilgu may paraxotining shovquni yuqori. Tinch, rohat bo'lishdan boshqa kapitanni haqiqiy ta'sirlandirgani yanala bir haqiqiy iqtisodiy hisobot. Jining Porti Aviasiya shirkitining 6018 nomorliq kapitani Ju Bongchu mundaq deydi. Top paraxotiga hozir 11 million 900 ming yuan ketadi. Bu yiqilgu may paraxotidan 6 million 400 ming yuan yuqori. Hozir har kilometri bo'yicha hisoblaganda. Dizel paraxotiga 30 yuan atrofida. Top paraxotiga odatda 9 yuandan 10 yuangacha muqim top qachilinadi. Bir yillik avtomobil haydash musobaqasi 38 ming kilometr bo'yicha hisoblaganda. 6 yildala ko'p mablag' solgan pulni qaytarib olg'ili bo'ladi. Du Bangchun muxbirga mundaq dedi. Paraxotning 20 necha yillik ishlatish yil cheki bo'yicha hisoblaganda. Davlatning to'liqlimisini qo'shganda. Ortiq chiqqan paraxot setivilish tannarxini faqat 6 yildala qaytarib olg'ili bo'ladi. Keyingi tijoratda yiqilg'u xarajatlar har yili 1 million yuandan ortiq tejab kelindi. Bundan boshqa yurishlashgan siyosatning turtkisida sap top bilan harakatlanadigan parxotlarning tijorat afzalligi yana zo'raytirildi. Shandong o'lkasini misolga olsa, sap batareya bilan harakatlanadigan parxotlarga qarta haqsiz ham oldin tushirgidan o'tkazish yo'lga qo'yilib, bir qitimda tushirgidan o'tkazish orqali 1000 yuanga yaqin pul tejab

Mahiyetlik asili sort tüzümünü ornutışta. Esli sort okuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydının behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Yakında yezi ilgiliki, yezi ministerliki akbarat ilan kılış yığını açtı. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin maun başlığı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu kogdaş işhanısının maun müdürü Yan Hayşin mahiyetlik asili sort tüzümü doğrusu da muhbirlarının sualıgı cevap verdi. Yan Hayşin mındak dedi. Mahiyetlik asili sortunun uruk kanunu da uçuk iniklimesi var. O iktidai sortunun mahiyetlik asili ya ki şu iktidai sortunun mahiyetlik asili sortunun hasıl bolgan sortunu körüstüdü. O iktidai sort bilen roşen perklanıdı. Hem de hasili keltirip çıkargan hususiyet perkı bolgandın sır. İktidai sort yen tipi ya ki din tipinin bir kişinin hasıl bolgan asasi hususiyet cihette iktidai sort bilen okşaş boludu. Kanunda naiti ihtiyatçan bayan kılıngan. Ama bak kılıp etkanda. Mahiyetlik asili sort esildeki sort ne zinnetler, yakşılaş arkılık tallap yetiştirilgen yeni sort bulup. Esildeki sort bilen seliştirganda, pekat ayrım hususiyeti dila özgürüş boludu. Meselen, bir şal sorti e bulup, umumi ifadesi yakşı. Ama onun şal vabasıga takabül turuş iktidarı aciz. Başka sort yetiştirgiciler şu e sort ne tüzeştirip ve yakşılap. Onun şal vabasıga takabül turuş iktidarını yukarı götürdü. Ama başka hususiyetleri esildeki sort bilen okşar. Bu hıl ehvalda. Bir sort e sortunun mahiyetlik asili sortu hesaplanıdı. Demek, mahiyetlik asili sort asaslıkı başkıla yetiştirgen sort asası da tüzeştirir. Yakşılap yetiştirilgen yeni sort hesaplanıdı. Köpçelik ki məlum ki, ziraat sortini yetiştiriş intayin cepalık iş. Bir yeni sortini yetiştiriş için adette 8 yıldın 10 yılgıcı vakit getirdi. Sort yetiştiriş vakti naiti uzun bulup, zor miktardaki tetkik kılıp, içiş silinmesiga ihtiyaçlık. Bununla sort yetiştirgicilerinin köp yıllık yenilik yaratış emgek neticeleri mücessemlengen. Eğer başkala bir iktidai sortini azrak zinnetlep yakşılısa, bivasta tavarlaştırıp kengeyse, iktidai sort yetiştirgicinin yenilik yaratış köpsini gevdilendirmese, münasip paydadın behriman bolmasa. Vakit uzargan siri kimmo iktidai yenilik yaratış bilen şugullanıp, iktidai sortini yetiştirişini halaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümünü ornutışta. Mahiyetlik asili sortini tavarlaştırıp kengaytıştın ildiri. Esli sort okuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydadın behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Bunundaki maksat yakşılangan sort yetiştirgücü bilen esli sort hukukları otursa da kanun kapalitigi ige menpeettin ten behriman buluş mekanizmi ornutu. Esli sort hukuklarının hukuk menpeettigi bolgan hürmetini gevdilendirişten ibaret sort yetiştirişte deslepki yenilik yartışka tehimi yakşı ilham beriş gerek. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin başlıkı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu kogdaş işhanısının müdürü Liu Lihua mahiyetlik asili sort tüzümünün oğuşluk yolu koyuluşuğu kapalettik kılış meselesi uğursu da Vekalla gezdi tarat kullarının muhbirlerinin sualıgı cevap verdi. Liu Lihua mındaktaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümü kesip sahası dikile köp yılladın buyan arzu kılıp gelip atkan. Sort yetiştirişte Deslepki yenilik yartışkı ilham berişte muhim rol oynaydıgan muhim tüzüm layihesi. Yakşı tüzümnün aşkıçı yakşı emelileştiriş, yakşı yolgu koyuşta. Mahiyetlik asili sort tüzümünün emelileşige hakiki kapalet kılış için yez ilgiliki. Yeza kent ministerliki birkançı cihetiki hizmetini noktuluk kanat yaydırdı. Birinciden, tüzümünü teşvik kılış ve ızcıllaştırışını küçeytişkere. Bugünkü künde Tunci Türküm'deki yolgu koyuş, mundaridisi ve hüküm kılış görsetmesi ilan kılındı. Keyinki kademde mektep, karhana, baza. İlgirleş yığını, katarlık, kanun savatlarını umumlaştırış paliyeti kanat yaydırılıp. Memleketlik, uk koş yermenkisi katarlık supulağı tayını. Penli umumlaştırış,
teşviqat körünmü çastotisi. Zihin sınaş katarlıq teşviqat materialları tarqıtıdı. Mas qadamda tüzümdün məsləhət beriş mülazimeti bilən təminlənidi. Yana taratqula arqılıq mütəxəssislər söhbətini qanat yaydırış. Mütəxəssislərni düşündürüş maqalısı yazışqa təşkilləş qatarlıq şəkillə arqılıq. Bu tüzümlü yolğu qoyuşunun mühim əhmiyyidi. Noqtılıq məzmuni və yolğu qoyuş təlipi qatarlıqlarını bayan qılıdı. İkincidən, kəsbi cəhətdən tərbiyələşni küçəytiş gerək. Pən tədqiqat, sort yetiştiriş orulları, karxanıla. Uruqçılıq başquruş, tarmaqları qatarlıq subyektlağı yüzlünüb. Köp qatlamlıq, məxsus tərbiyələşni qanat yaydırıb. Uruq yetiştirgücülərgə tüzümlü yolğu qoyuş təlipi. Qaysi işlərini qılğılı boludığallıqı, qaysi işlərini qılğılı bolmaydığallıqını bildiriş. Başquruş tarmaqlarına yolğu qoyuş qaydısını pişik igiləb, qandaq hökm qılış.

mahiyetlik asili sort tüzümünü ornutışta. Esli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydının behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Yakında yezi ilgiliki, yezi ministerliki akbarat ilan kılış yığını açtı. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin mavun başlığı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu kogdaş işhanısının mavun müdürü Yan Hayşin mahiyetlik asili sort tüzümü doğrusu da muhbirlarının sualıgı cevap verdi. Yan Hayşin mındak dedi. Mahiyetlik asili sortunun uruk kanunu da uçuk iniklimesi var. O iktidai sortunun mahiyetlik asili ya ki şu iktidai sortunun mahiyetlik asili sortunun hasıl bolgan sortunu körüstüdü. O iktidai sort bilen roşen perklanıdı. Hem de hasili keltirip çıkargan hususiyet perkı bolgandınsı. İktidai sort gen tipi ya ki gen tipinin bir kişinin hasıl bolgan asasi hususiyet cihette iktidai sort bilen okşaş doludu. Kanunda naiti ihtiyatçan bayan kılıngan. Ama bak kılıp etkanda. Mahiyetlik asili sort esildeki sort ne zinnetler, yakşılaş arkılık tallap yetiştirilgen yeni sort bulup. Esildeki sort bilen seliştirganda, pekat ayrım hususiyeti dili özgürüş buludu. Meselen, bir şal sorti bulup, umumi ifadesi yakşı. Ama onun şal vabasıga takabül turuş iktidarı aciz. Başka sort yetiştirgiciler şu sort ne tüzeştirip ve yakşıla. Onun şal vabasıga takabül turuş iktidarını yukarı götürdü. Ama başka hususiyetleri esildeki sort bilen okşaş. Bu hıl ehvalda. Bir sort sortunun mahiyetlik asili sortu hesaplanıdı. Demek, mahiyetlik asili sort asaslıkı başkıla yetiştirgen sort asasıdı tüzeştirip. Yakşılap yetiştirilgen yeni sort hesaplanıdı. Köpçelik ki məlum ki, ziraat sortini yetiştiriş intayın cepalık iş. Bir yeni sortini yetiştiriş için adette 8 yıldın 10 yılgıcı vakit getirdi. Sort yetiştiriş vakti naiti uzun bulup, zor miktardaki tetkik kılıp, içiş silinmesiga ihtiyaçlık. Bununla sort yetiştirgicilerinin köp yıllık yenilik yaratış emgek neticeleri mücessemlengen. Eğer başkala bir iktidai sortini azrak zinnetlep yakşılısa, bivasta tavarlaştırıp kengeyse, iktidai sort yetiştirgicinin yenilik yaratış köpsini gevdilendirmese, münasip paydadın behriman bolmasa, vakit uzargan siri kimmo iktidai yenilik yaratış bilen şugullanır. İktidai sortini yetiştirişini halaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümünü ornutışta. Mahiyetlik asili sortini tavarlaştırıp kengeytiştin ildiri. Esli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydadın behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Bunundaki maksat yakşılangan sort yetiştirgücü bilen esli sort hukukları otursa da kanun kapalitigi ige menfaatin ten behriman buluş mekanizmi ornutu. Esli sort hukuklarının hukuk menfaatigi bolgan hürmetini gevdilendirişten ibaret sort yetiştirişte deslepki yenilik yartışka tehimi yakşı ilham berişke. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin başlıkı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu kogdaş işhanısının müdürü Liu Lihua mahiyetlik asili sort tüzümünün oğuşluk yolu koyuluşuğu kapalettik kılış meselesi uğursu da Vikalla gezdi tarat kullarının muhbirlerinin sualıgı cevap verdi. Liu Lihua mındaktaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümü kesip sahası dikile köp yılladın buyan arzu kılıp gelip atkan. Sort yetiştirişte Deslepki yenilik yartışkı ilham berişte muhim rol oynaydıgan muhim tüzüm layihesi. Yakşı tüzümnün aşkıçı yakşı emelileştiriş, yakşı yolgu koyuşta. Mahiyetlik asili sort tüzümünün emelileşige hakiki kapalet kılış için yezi ilgiliki. Yeza kent ministerliki birkançı cihetiki hizmetini noktalık kanat yaydırdı. Birinciden, tüzümünü teşvik kılış ve ızcıllaştırışını küçeytişke. Bugünkü künde Tunci Türküm'deki yolgu koyuş, mundaridisi ve hüküm kılış görsetmesi ilan kılındı. Keyinki kademde mektep, karhana, baza. İlgirleş yığını, katarlık, kanun savatlarını umumlaştırış paliyeti kanat yaydırılıp. Memleketlik, şiyermenkisi katarlık supulağı tayini. Penli umumlaştırış, teşvikat, körünme çastotisi.
zehin sınaş katarlık teşvikat materyalları tarkıtıdı. Mas kademde tüzümdün mesleğet biriş mulazimeti bilen temillenudu. Yine taratkula arkılık mütehessile söhbetini kanat yaydırış. Mütehessileni çöndürüş makalesi yazışka teşkilleş katarlık şekilde arkılık. Bu tüzümlü yolgu koyuşunun muhim ehmiyeti. Noktalık mezmuni ve yolgu koyuş telipi katarlıklarını bayan kılıdı. İkinciden, kespi cihetin terbiyeleşini küçeytiş gerek. Pen tetkikat, sort yetiştiriş orulları, karhanıla. Urukçılık başkuruş, tarmakları katarlık subiktilağı yüzünü. Köp katlamlık, mehsus terbiyeleşini kanat yaydırıp. Uruk yetiştirgücülerge tüzümlü yolgu koyuş telipi. Kaysi işlani kılgılı boludu kallıkı. Kaysi işlani kılgılı bulmaydı kallıkını büldürüş. Başkuruş tarmaklarına yolgu koyuş kaidesini pişik ilgilep, kandak hüküm kılış. Kanunlu kandak icra kılışını büldürüp, tüzümlü hakiki emeliyleştiriş gerek. Üçüncü, tirek kapalıtını kanat yaydırış gerek. Mahiyetlik asili sor tüzümünü yolgu koyuşunun siyasetçallıkı, teknikiliki. Kestiliki naid küşlük, yezi ilgiliki, yezi ministerliki bir türküm bahalaş ölçümünü bekitip, bir türküm bahalaş aparatlarını retlep, mütehessile ambarı kurup, kalıplaştırıp başkuruş ve tekniki cihetin kollaş kapalıtını küçeytip, adil hakkani yolgu koyuş. Neticesinin toğra, cençilik buluşuğa kapalet kılıp, tüzümlü hakiki turguzudu. Törtinci, iz kollap bahalaşını küçeytiş gerek. Sahalani tefşürüp tepki kılışkı teşkille. Sork yetiştiriş orulları ve karhanılarının fikir tekliflerini ken dairde anla. Tüzümlün emililişiş ehvalini umumüzlük ilgile. Tüzümlü yolgu koyuş ünümü ve saklangan meselelerini ilmi bahala. Yolgu koyuş ölçümünü elalaştırıp ve mükemmelleştirip. Tüzümlün maslışçallıkı ve meşgulatçallıkını öztürüş gerek. Bunundan başka, urukçılık terakkiyatının yeni vaziyeti ve kesip terakkiyatının emeli ihtiyacı asasen. Tehimi köp ziraat sortlarını bahalaş teknikisini tetkik kılıp içiş ve ölçemini tetkik kılıp yasaşını tezletip. Teknika zapsini yakşı işle. Mahiyetlik asili sort tüzümünü baskışkı bölüp yolgu koyuşka teknika asası saludup.

Yakında yeniden tesis kılınıvatkan hocalık, mülazimet tallı bazarı kanda hizmet kılıdı. Şehrinin terakki kılışıga ergişip, hocalık şirketi yok, nurgun konu mehalle ul esleyle konurak gidiş. Hocalık mülazimetige ciddi ihtiyaclık buluş katarlık, kıyın meselelerge duş geldi. Bu meselege karta, nüvette bazı şehirlerde bazı yeni izdinişler varlık geldi. Yakında Jilin ülkesinin Changchun şehirde hocalık mülazimet tallı bazarı tesis kılınıp, belgelik hak iliş ölçümü boyunca tizimlik şekildeki hocalık mülazimeti bilen temillendi. Bu hocalık mülazimet tallı bazarı kandak hizmet kılıdı. Muhtar Changchun Chongqing koçsidiki hocalık mülazimet tallı bazarıdı. Emeliyette bu talla bazarının köpçülük oylugandek undak emesligin. En enevi talla bazarıgı okşaş, kündülük mal cazıları yok kelligin. Belki truba yollarını ravallaştırış. Yaşangallanı kogdaş aile mülazimeti katarlık, 170 neç türlük hocalık mülazimetinin tizimliginin inik yezilip koyulgallıkını. Torda ve küçük epçaklarının hemisi de zakaz kubul kılgılı buludugallıkını gördü. Ziyaret kılvatkanda bir ahale mehel gucudarıga telefon kılıp, remont kılış mulazimetini zakas kıldı. Şunun bilen muhbir hocalık gucudarı Wang Shaolong bilen bille Li Hedi'nin üyüge geldi. Talonlu tapşır veliştin remont kılıp bolguça 20 saatli vakit getti. 20 yuan hajlendi. Changchun şehri Chongqing koçisi ahalisi Li Yimin. Hocalık talla bazırdikile manı köp yardım kıldı. 2 günün aldıda terat katısını remont kılıp beldi deydi. Chongqing koçisi Changchun şehrinin merkezige caylaşkan bulup 39 ultrak rayon. 245 ahaliler binasını kaplıgan. 90%'ın artıp binanın yeşi 30 yıldın aşkan. Bunun işi de 35 ultrak rayonda uzundun buyan hocalık mülazimeti yok idi. Changchun şehri Chongqing koçi başkarması Partiya Hizmeti Komitetinin şujisi Çin Jalmındaktaydı. Kespi hocalık şirketi kirmigeşke. Ahalile mülazimet talep kılganda. Adette bazardaki bir kısım aile mülazimet şirketlerini izdeydi. Bu şirketlerinin iş aldığı berip mülazimet hakkı ba. Alıdığan hakkı mı bir kadar yukarı. Changchun şehri Chongqing koçisi ahalisi Yang Zaijun mundaqtaydı. Bir ketim üyümüzden su çıkıp ketkende. Remont şirketi yukarı baha koydu. O remont kılıp bolgandan keyin uzun ötmey yeni tosulup kaldı. Bu talla bazarı kurulgandan keyin siz onu bir ketim izde. Yakşı kılanmasa yeni bir ketim izdisiniz, o yeni keludu. Onun üstüge hak ilinmaydı. Nahayet kolaylık. Onundan başka kaçan çakırsa şu çağda keludu. Kurala temeli nepti erişti. Kolaylık. Erzan buluş hocalık mülazimet tallı bazarı barlık kelgendin kiin Chongqing koçisidiki ahalilerinin umum yüzük təsir attı. Muhbirinin igilişçe. Bu yerini koçu başkarması bilen her bir septin çekingen her biriyle igilik tikleş kollektifi ortak kurgan bulup, türlük mülazimetlerinin bahası bazardaki okşaş türdeki mülazimet bahasının 15%'ın 20% içi tüvenken. Hazır mülazimet koşununun 80% her bir septin çekingenle ve ulanın aile tavabiyatları bulup, barlık kadınla su, par, remont kılış, top yollarını remont kılış. Alaydı üskünlerini asraş katarlık kesbi salahiyet giyge. Changchun şehri Chongqing koçi başkarması hocalık talla bazarının mesulü Li Xiaomong mındaktaydı. Bizning odatda 24 saat xeridorlar mulozimatimiz bor. Mulozimat o'lchimi va vaqti 10 minut ichida cho'qim zakaz talonini jazmlashtirish. Jiddiy ahvolda 30 minut ichida cho'qim naq maydonga yetib berish kerak. Hozir bu xo'jalik mulozimat tanlov bozori 7000 dan ortiq aholini tizimga oldirishga jalb qilib. Jami 3000 qetimdan ortiq mulozimat zakaz talonini tamomladi. Jungo Xojiliq boshqarish jamiyatining ma'lum bosh kotibi Yangning mundaqdaydi. Bu xil andiza bir qetimdila butun yurishlik xojiliq mulozimat
kollektibini kirgizmesimi boludu. Ahaliler kandak mulazimetke ihtiyaclık bolsa talon çürsülü boludu. Mehalle bütün musabide süpet ütkilini çin tutudu. Onun alahidliki selimmi az bir kadar callı. Bu hıl parçıpırat ihtiyacı karab mulazimet kılış endizisi ve fikir yolu kısqı müddet içide hoculuk mulazimetini kirgüzüş, bir kadar kıyım bolgan konu olturak rayullağı intayın maskeludu. Şanghay'nın Çanlı'nın rayonu da mı Çangçun'un usulü bilen okşaş hoculuk mulazimet tallı bazırı ba. Lekin ulanın konkret usulü ancı okşumaydı. Hazır bar bolgan hoculuk mulazimet karhalılarını universal bahalap ve ilan kılıp. Ahalile ve kesip komitetinin malını 3 aylığı seliştiruşunu tallaşkı boludugan bir hıl mesulatka aylandırdı. Şanghay Çanlı rayonu Cucaçav koçisindeki hoculuk mulazimet tallı bazırı tevalligideki 21 hoculuk mulazimet karhanısının universal bahalaş derecesini tam bir ilan kıldı. Yine hoculuk komiteti, lifit ornatış. Lifit almaştırış katarlık, 3 çoğun türdeki tüzeş ihtiyacı ve 10 neçi türlük has mulazimet türünü merkezlik namayan kıldı. Çanlı rayonu Cucaçav Koçi Başkarmasının maun müdürü Gavcavın mındaktaydı. Bizning hojilik talla bazırı rettar

komitetlarının 3 ailini seliştiruşqa təminlənganligiga diqqət qıldı. Mahalla aholisi Wu Renjongning muxbiriga aytishicha, ular yaqında bu xo'jilik mulozimat talla bozori orqali bir turlik ko'kartish mulozimatini tanlab, mahalladagi 21 tup daraxtni chatigan. Chang rayoni Hongqiao yangi shaharchasining aholisi Wu Renjong mundaq deydi. Aslida turba yo'lini o'zgartish, yeshillashtirish, tushkunlarni asrashda qaysi o'rinni tepishni bilmaydim. Tanışlarning tanıştırışı bilen tallaydım, tallaş dairesi tar, bahası mı inik emesiydi. Biz bu talla bazarının süksü arkalık, məxsus dərək çataydıgan çirketini tapdıq. Tanıştırılışça, Cucaçav koçsidiki xoculuk talla bazarı vivasta mulazimet bilen təmilli məstin. Belki sük tərəb lik rolunu oynaydıken, baylıqını birləştiriş arkalık. Uçuk aşkara bahalaş ve tonuşturuş mekanizmi ornitip, Ultra Rayon Kespi Komitetini ilgirki işki közü karı buluşta kıyın ehvaldın kutuldurup, kaysi öy zümün hocalıkını tallaş, kimni izdep nerse remont kılış. Hazır paydınışkı buluduğan asaskı iyi kıldı. Bu yerde hocalık mulazimeti mıhtarlaştırgıdı. Tallıgılı buluduğan bazar mesulatıga aylandı. Bu hem hocalık karhalılarını rekabet küçünün yeni iş noktasını tepiş imkaniyetigi iyi kıldı. Hem üy ilgilerini tehimi köp tallaş boşluğu bilen təmilledi. Hazır nurgun şehirle konu ultrak rayonlarının hocalık işlerini mükemmelleştirişke alakadar sınav ve izlin işlerini elip bir vatudu. Hıbi şüntayda şu cay hocalık mulazimet tallı bazırı şeklini berpa kılmağan bolsu mu? Lekin koçini birlik kılış üstüde izlin iş arkalı. Hocalık başkuruşu yok, barlık, konu mahallelerden ümek teşkiller. Bir hocalık karhanesi mulazimetini yolgu koyuş şeklini merkezlik yolgu koyup, koşna. Yakın konu mahallelerini türlük hocalık mulazimetinin ortak behlendirdi. Şıntay şehri Yüşü Cayuan mahallesi de yeniden yasalgan elektrik velisipitke top kaçılaş lapsi yakında resmi iş kırıştırdı. Ahalilerinin elektrik, velisipitke, top kaçılaş, kıyım buluş meselesi hal kılındı. Tonuşturuluşça, bu Ultrak rayonda pekat 3 korpus ahaliler binası bağ bulup, Ultrak rayonunun kölümü küçük buluş çekilimi sürpeyledim. Aldınkı baskışlı ul esleğele mükemmel emesken. Ortak behrilindiğen hocalık mulazimet dairesige kırgızılgendim ki, ahalilerinin ilgiri merkezlik inkas kılıngan top kaçılaş kolaysız buluş. Esleğe konurap getiş katarlık ciddi piyin meseleleri hel kılındı. Şıntay'da Yüşü Cayuan mahallesi'ki okşaş binaları tarka, kölümü küçük. Hak ilişi tüven konu mahallele umumüzlük mevcut bulup, ilgiri bazarlaşkan hocalık mulazimetini kırgızış naaydı tesiydi. Bunun için, Şıntay Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu tarmakları ortak behrilindiğen Kocadar İdari Kılıç Mekanizmi de yenilik yaratış üstüde izlenip, Kona Ultrak rayonlarını rayon boyunca uğrap kaçılaş edip bir. Kocalık karhalıları birkaç kocalık bulmadan Kona Ultrak rayonga bir tutaş mulazimet kılıp, Ultrak rayonunun pakızlıkını saklaş, tertipini kovdaş. Esleğelerini remont kılıç katarlık cihetlerde baylıktın ortak behrilinişini işkaşırıp, Hocalık başkuruş, baylıktın ortak behrliniş. Toluk kapaletlendiriş arkalık, konu ultrak rayonunu tüzeştiki kıyın meselelerini hel kıldı. Nöbette, Şıntay şehrinin merkezi şehir rayonundaki 756 konu ultrak rayonunun hemisi de ortak behrliniş hocadarı bab oldu.

Bazı caylarda yesliler yaşanganda kürünüş merkeziyi özgertildi. Mağarif ministerliği ilan kılgan sallık məlumatka asaslanganda. 2025 yılı memleket boyunca yesillerinin sani 2024 yılıkidin 21.400'i azaygan. Yesli balısı 3.584.700 azaygan. Yeni bir tereptin

2025 yılının ahırda. 60 yaş ve onundan yukarı nüfus 120 milyondan aşkan. Birini azaytış, birini köpeyç arlıkıda. Yesil'in yaşanganda kütünüş merkezi yeçi bolgan boşlukı küş ulap yügürüş, bütün memleketinin her kaysi caylarda asla asla kanat yaydırıldı. Muhbir yakında Shandong Jinan'ın Tianqiao rayonu'nı bir. Bu ketimki tip özgertiş emeliyetini ziyaret kıldı. Shandong ülkesi Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua kutsi 3 burcak universal kütünüş mülazimet merkezine kirginimizde. Yaşanganlar müzikiga jör bolup, gimnastik oynap, naqşı eytip atattı. Bu bir qavatlik oylılık üy əsilde 30 netçi yıllık xarqı ige pıhravi yesillə idi. Konu şehir rayonunun nopus kurulmasının olmuşu. Onun üstüge etraptiki hükümet başkuruşudiki yesillerinin keyni-keynidin tütüp, işki kırıştırılışıge ergişip. Bu pıhravi yesillerinin okuguchi mənbəsi davamlıq azayıp, 2024 yılının ahırda takılgan. Sencavşen mahallesindeki 60 yaştan aşkan yaşanganlarının ilgiligen nispeti 38% keyiti. Yakın etrafta kütünüş talebi intayin tahırsız bulmakta. Shandong ülkesi Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua kutsi Partiya Hizmeti Komitetinin şujisi Yang Ming mundaq deydi. Qandaq qılganda bu rayonda bekar turgan baylıktın paydalanğılı boludu. Etraptiki ahalilerinin ihtiyacını ziyaret kılış arkalı. Yaşanganlar yakın etrapta kütünüş mülazimet aparatı yokluğunu otturgu koydu. O bir kavetlik üy bolğaşka yaşanganlarının puti kolaysız boluşu mümkün. Şuna biz aynı çağda universal kütünüş mülazimet merkezine özgerse naiti muvaffak boludu kaldıqını yiz kıldık. Toluk tekşürüp tetkik kılış asası da koçu başkarması kuruluşunun öz evzellikini birleştirip, yesillerini yaşanganlığı kütünüş merkezine özgertiştin ibaret tip özgertiş üstüde izlendi. Bun çünkünün şık aldı da kütünüş mülazimeti kılıvatkınıga 10 netçi yıl boldu. Cinende 20 netçi mahalli kütünüş türü yolu koyulgan bulup, bu tür onu hayran kaldırdı. Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua kutsi 3 burcak universal kütünüş mülazimet merkezinin ticaret sodigiri bun çünkün mundaqdaydı. Bir kavetlik öyler yıkışlık. Rahat hem yakşı. Bu bizden arzuyumuzdaki bir hıl kütünüş esleyesi. Koçu başkarması bizni zor derecede kolladı. 100,000 yenge yakın kuruluş yardım toluklumusu verdi. 3 yıldız derecesini bahalıya alırsak, her yili 100,000 yuan toluklumu alalayınız. Hemisi su, tok. Yine bacayetki yardım toluklumusu bulup, tenlerki zor derecede tüveldedi. Muhtur özgertilgenin kiyinki kütünüş mülazimet merkezi de tosalgısız tutkuşunu hemili yerde uçuratkılı buludugallıkını. Yine mahsus tosalgısız mınçı seplengellikini. Op ötürüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının Tehim yukarı derecesi boyunca derecesini östürgenlikini gördü. Biliş iktidarı tosalgı uçurgan yaşanganlığı karta mahsus meşk öyü seplengen idi. Esildeki balıla aşkanısı esleğelerinin derecesini östürüş arkalık yaşanganlığı aşkanısı özgertildi. Bu arkalık korudaki yaşanganlığını tamak bilen temilligili hem mehallige tamak apırıp belgeli boludu. Hazır kütünüş mülazimet merkezi de 40 tin artı karvat tesis kılıngan bulup, ticaret başlığınıga 20 yıl bolgan, köçük kırış nispeti 80% yetken. Uzun mezgül kütünüdügan yaşanganlarının salametlik ehvalıga asasen 4,000 yuandın 5,000 yuan geçe hak ilinudu. Şunun bilen bir vakitta yeni kündüzlük kütünüş, kısa müddetlik salametlikini esilge keltürüş. Yaşanganlar aşkanısı öylegi berip yuyunuşka yardım beriş. Tamak apırıp beriş, katarlık, köp menbelik mülazimet bilen temilleydi. İşik aldıdaki umumi menbettarlık şekildeki yaşanganda kütünüş, nurgun yaşanganlarını bu yerde ahırkı ömrünü hatırcam ötküzüş imkaniyetine iyi kıldı. Boş iktidari itiraz siyasetinden başka, Adem'nin tip özgertişi okşaşla kişini tesirlendirdi. İlgiri balılarını koğdavatkan balılar mağarıpı bilen şuğullan buçılarının bir kısmı
bu yerde qilishni tanlab, butunlay yangi kasbiy qimmatni topdi. Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua Kotsi 3 burjak universal kutinish mulozamat markazining boshlig'i Jiang Aidong mundaq deydi. Men aslida bu yasilning boshlig'i edim. Hozir yashanganlar sanatoriyasining mas'uli. Nihoyatda ko'ngillik ishlayapman. Mening ruhiy holatim burunqiga asosan o'xshash. Atrofdagi yashanganlar bu yerga kelsa, nihoyatda xotirjam bo'ladi. Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua Kotsi 3 burjak universal yashanganda kutinish mulozamat markazining boshlig'i yordamchisi Yang Yan mundaq deydi. Yashanganlarning zakisini almashtirib berish, yuyish, parvish mahorati, asosi davolash qatorliq jihatlarda nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Ko'pchilik bir niyatda hamkorlashib, bir yoqidan bosh chiqarib, osta-osta yuqoriga qaratmangdi. Ta'minot ildirikidan ko'p o'sdi. Buningdan nihoyatda rozi bo'ldim. Balalarni cho'nglag'i o'zgartish bekor turgan yasillarga yangi chiqish yo'li tepib berdi. Holbuki, barliq yasillarni kutinish apparatiga o'zgartishning obyektiv sharoitini hozirlayolmaydi. Ba'zi joylar teximi ko'p jonlantirish yo'li ustida izlanyapti. Shandong Jinanning Tianchao rayonida Optoparas yasilsi atrofdagi aholilarga eng yangi bir qarorliq bola beqish ommaviy paravonligi darsxonasini ochib berdi. Bu joy o'xshash bir maydon ham tuvan yoshliq bo'voqlar va bolalarni beqishga mulozamat qiladi. Ham mahalla aholilariga yuzlanib, ota-bola tanni umumlashtirish faoliyatini qanot yoydirdi. Bu Tianchao rayonining o'qish yeshig'i to'shmaganlar Ma'rifatdagi bekor turgan boylikni jonlantirishdagi bir xil sinov. Tug'ilish nisbatining sijil tuvallishining ta'sirida yaqinki 3 yilda Tianchao rayonidagi 40 tin ortiq fuqaroviy yasilning o'quvchi manbasi ozayib ketdi. O'qish yeshig'i to'shmaganlar ma'rifat bo'shlig'ining bekor turib kelish ahvoliga qarata. Shu joy yasilning qurilish sharoiti, atrofdagi nopos qurilmasiga asosan o'xshimagan yasillarga chiqish yo'li tepib berdi. Jinan shahri Tianchao rayonlik ma'rif tantarbiya idorasi part guruhining a'zosi bosh ma'rif mutaxassisi Jiang Tingting mundaq deydi. Bir yasilga bir tadbir qo'llanib, uningga chiqish yo'li tepib beramiz. Ikkinchisi yashanganlarni kutish o'rni. Rayonimizda yashanganlar dashosi bor. Maydon boyligidan foydalanib joylarning ehtiyoji va talabiga birlashtirib, puxta ilgari sursak bo'ladi. Muxbirning egilishicha, yasli sinfini kengaytish, yashanganlar sanatoriyasiga aylanish, yashanganlar dashosiga mulozamat qilish, kashlik maktab ochish, aholilarning faoliyat bo'shlig'ini yaxshilash, navbatda bekor turgan bog'chilarning bir qancha cho'ng tip o'zgartish yo'nalishgan. Yashanganlar va bolalarga o'rtaq havola qilish bir xil yangi andezi bo'lib qoldi. Chongqing yuqori yangi texnika rayoni Kango bozori Yuanqi yasilsida yangi o'qish mavsumi texi rasmiy boshlanmay turibdilar. Aholi Shanghada atigandila navri qizini elib keldi. Biroq u shu kuni navrisini yasliga emas. Balki kutinish mulozamat punktining faoliyat uyiga elib berib faoliyat qildi. Chang Hadining og'zidagi yashanganda kutinish mulozamat punkti bu yasilning uzun mazgil bekor turgan 3-chi qavatiga ta'sis qilingan. Shu joydagi ommaviy mulozamat tarmoqlarining yetakchiligida yasli taraf xalq boshqurish. Hukumat yordam berish andizisini qo'llanib, bino qavatlarini muvofiq o'zgartdi. Sog'lomlik kutinish, sog'liqni saqlash, o'qish, istirohat funksiyalik rayonlari bir-birlab amaliylashdi. Mulozamat punkti nait tezla atrofdagi yashangan aholilar aram oladigan ijtimoiy aloqa qiladigan yaxshi joyga aylandi. Chongqing shahri yuqori yangi texnika rayoni Yuanqi yasilsining mas'uli Li Ji mundaq deydi. Yashanganlar kichik do'stlarni yasliga opirib qo'ygandan keyin ustiga chiqib faoliyatga qatnashsa bo'ladi. Bayram dam olish kunlarida yashanganlar bilan yoshlar tang ko'ngil ochish faoliyatlarini tashkillab. Cho'ng kichik o'zaro turtki bo'lish orqali ota-bola tang ko'ngil ochish faoliyatlarini o'tkazadi.
2024 yılının ahırda besip tarkıtılgan Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Goviyan'ın kütünüş mülazimeti ıslahatı. Terakkiyatını çoğunkurlaştırış doğrusu dikip fikirde bir kona. Bir küçük mülazimet, universal gevdesi kurup, bekar turgan ammavi boşlukni jallandırışka ilham berip, kütünüş. Perviş mülazimeti eslehelerini bir tutaş orullaştırış gerek dep enik otturgu koyulgan. Bu jaylanın emeliyetini enik siyaset yetekçiliki bilen temilledi. Bugünkü künde, noktada sınak kılış üstüde izdiniştin yukarı katlamlık layihalashke. Yaşangalla ve ballağa ortak havalı kılış ayrım aldın yolgu koyuştun bütün memleket kiraydı. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bugünkü Cungo'u nezer programımız Muşi yerde ahırlaştı. Ben Rekemlik Diktor Rekemcan. Programımızın muharriri Fazilet Arslan, mesul muharriri. Nuzigül İmir, Enver Erkin. Eriştürgütçisi, Abdülhalık Emen. Nazaretçisi, Arapat Düzencan. Tövende dikkatinle stansımızdan başka programlarda bolsun.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapkundunun yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatkallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, abdabdı kırdap kitipsiz.
3: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda algı ilgirlavatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapa Tösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İxtisat Mundurin Davuz Karalması sözlüşü şiğinde kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

4. Dünyavi hırsqı kol tutuşup taqabıl turup, insaniyetinin güzel kelgüsini birlikte yaratış. İqtisat dünyavileşip atqan dövirde, yeni tasman öpki yalığı yuqumidek tasadibi amivi seyye vaqasini hergizmu ahırkı bir qetimlik vaqa degilip olmaydı. Dünyavi amivi seyyeni idar kılışını ciddi küçetişki doğru geliyordu. Yer şari insanla yaşaydıgan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge takabül turuş salmıkını aşırıp, imkaniyetlik sicil terakiyatkı türütkü buluş, insaniyetinin istihbali ve kelgüsüge münasivetlik. İnsaniyet duş gelgen barlık dünyavi meselelerini her kandak bir devletinin yaki yigane hareket kılıp, hel kılalışı mümkün emez. Çokum, dünya boyca hareket kikiliş, dünya boyca takabül turuş, dünya boyca hemkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meseleler çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terapçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniyet tağdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terapçilikinin muyum mezmuni, xalqaradaki işlani köpçilik ba məsləhət qilish. Dünyanın istiqbali və təqdirini hər qaysi dövlətlə ortaq egiləş. Xalqarada kiçik quruq bolu viliş, yeni soğuk uruş qiliş. Yəkləş, təktisiliş, qorxutuş, hədisilə münasibətini üzüş, təminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hətta ada cuda buluş, dünyanı pəqət bölünüş, hətta qarışlışıq söyrəydi. Bölünüb getgən dünya, insaniyet duş gəlgən ortaq hırızqı taqabıl turalmaydı. Qarışlışış insaniyetini tuyuq yolu başlaydı. Bu məsələdə insanla eçinişlik bədəl tölügən. Biz aldın qıladın savaq ilib, ondaq konu yolda əmdə qəddi mağmaslıqımız gerek. Biz insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi ideyasıdır çın turuşimiz. Tinişlik, terakiyat, adillik, haqqaniylik, demokratiya, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini çın saklap, ideologiyadaki bir terapnimi karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyasi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tinişliği ve mukumluğunu ortak koğuluşumuz gerek. Uçuk dünya iqtisadi bərpa qılıp, köp tərəflik soğudu tüzülmüsünü qətti qoğdab, kəmstiş, yəkləş xarakterdeki ölçəm, qayda, sistemi bir kitməslikimiz. Soğuda, selinma, texnikini ayrı vitidigan, iqizi tamlıq qorğan quru almaslıqımız gerek. 20 dövlət qoroyinin dünyavi iqtisadını idarə qilişdiki asaslıq supuluq ornını müstəkkəmləb, makro iqilik siyasətlərini maslaşdırışını küçəyitib, dünyavi kəsb zənciri, təminat zəncirinin mokumluqı, ravalıqını qoğdab, dünyavi pul mamilə sistemisinin mokim, sağlam yürüyüşünü qoğdab, qurulmalıq ıslahatını alğı sildirtib, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıb, dünya iqtisadının teximi yuqarı süpətlik, teximi əvirişim tərəqi qılışıqı türütkü buluşumuz gerek. Biz xalqara qaydını asas qılışda çın turuşimiz. Özümüzni çoğun tutmaslıqımız gerek. Qadimde cungoluqla kanunnun çıqırılğalıqı idarı qılışının başlanğalıqıdın derek berdi o degen. Xalqara cəmiyyət hər qaysi dövlətlə ortaq hasıl qılğan qayda və ortaq tonuş boyunca idarı qılınış gerek ki, bir yaki bir qancı dövlət buyruqvazlıq qılsı bolmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namisi, Devletler Ara Münasivetteki hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Xalqara cemiyet ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu xalqara kaydıyla bolmasa, dünya ahırda küçlükle acizlani yem kılıdgan cangal kaydısıgi yüzülünüp, insanlığa apet karakterlik akıvet ilip geliyordu. Biz xalqara kanunçılıqını qatıq yolu koyup, Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan xalqara sistema,
xalqara qanun asas qilingan xalqara tartibni qilch tavranmay qo'llashimiz kerak. Ko'p taraflik apparatlar ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatadigan supa. Shundaqla ko'p tarafchilikni qo'g'daydigan asosiy ramka. Uning nufuzliligi va unumliligi qo'llanilishi kerak. Har qaysi davlatlarning munosabatini tuzum va qoida orqali moslashtirish, qiliplashtirishni ching turib, kuchiga tayinib, ojizlarni bo'za qilishga qarshi turishimiz kerak. Kimning belikitom, mushtimi cho'ng bo'lsa, shuning degini hisob bo'lsa bo'lmaydi. Ko'p tarafchilik nomida yak tarafchilik qilishqim bo'lmaydi. Prinsipni ching turib, qoida bekitilgan aman, ko'pchilik unumlik amal qilish kerak. Tallash xarakterlik ko'p tarafchilik bizning tallishimiz bo'lib qolmasligi kerak. Biz kengishish, hamkorlikda ching turishimiz, to'qinishmasligimiz, qarshilashmasligimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumidagi farq qarshilashish, tirkishning sababi bo'lmasdan, balki hamkorlikning harakatlantirguch kuchi. Tarixni hurmatlab va sig'dirib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmay, ixtilofni kengishish, so'zlashish orqali hal qilishimiz kerak. Tarix va reallik bizga shuni qayta-qayta uqtirdiki, bugungi dunyoda qarshilashadigan, tirkishadigan tuyuq yo'lda manganda, mayli sovuq urush, issiq urush bo'lsin, yoki savdo urush, fan texnika urushi bo'lsin, oxirida hammasi har qaysi davlatlarning manfaatiga ziyon yetkazadi. Xalqning baxt-saodatini qurbon qiladi. Biz sovuq urush tafakkuri, nol natijalik elish koni ideyasini cho'rib tashlab, o'zaro hurmat qilish, o'zaro tushunishni ching turib, strategiyalik fikr almashtirish orqali siyosiy jihatdagi o'zaro ishonishni ilgari surishimiz kerak. O'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hamkorlik qarishiga qattiq amal qilib, qo'shnisiga o'r qo'lash, shaxsiyatchilik, nafsoniyatchilik qilishdek tor siyosatni rad qilib, taraqqiyot afzalligini monopol qilib oladigan bir taraflama usullarni cho'rib tashlab, har qaysi davlatlarning barobar taraqqiy qilish huquqiga kafolatlik qilib, o'rtaq taraqqiy qilish va gulinishni ilgari surishimiz kerak. Adil, haqqani bo'lish asosida raqobatlashishni tashabbus qilib, o'zaro hujum qiladigan yo o'lim yo ko'rim deydigan elish musobaqasini emas, balki o'zaro baslashadigan, o'rtaq yuksalishadigan yenik atletika musobaqasini olib berishimiz kerak. Biz davr bilan tang ilgirlashda ching turishimiz, bir izda to'xtab qolmasligimiz kerak. Dunyo 100 yildami ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Bu ham zo'r taraqqiyot davri, ham zo'r o'zgarish davri. 21-ci asrdagi ko'p tarafchilikda to'g'rilarni saqlab, yangisini yoritib, kelgusiga yuzlanib, ham ko'p tarafchilikning yadroli qimmati va asosiy prinsipida ching turib, ham mavqeni dunyo andisidagi o'zgarishga qo'yib, dunyoviy xirisqa taqobil turish ehtiyojini ko'zda tutib, kang turda kengishish, o'rtaq tunish hosil qilish asosida dunyoviy idora qilish sistemasini isloq qilishimiz va mukammallashtirishimiz kerak. Biz dunyo sayyo tashkilotining rolini joriy qildirib, insoniyat sayyo sog'lomlik o'rtaq gavdisi barpo qilishimiz kerak. Dunyo savdo tashkiloti va xalqaro pul muomila, pul sistemasi islohotini olg'a siljitib, dunyo iqtisodining ishini ilgari surib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyot huquq manfaati va bo'shliqiga kafolatlik qilishimiz kerak. Odamni markaz qilish, pokitni asos qilishdek siyosat yo'lnishida ching turib, dunyoviy raqamlik idora qilish qoidasini muhokama qilib tuzishimiz kerak. Klimat o'zgarishiga taqobul turish maqsadida tuzilgan Parij kelishimini amaliyalashtirib, yashil taraqqiyotni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiyotni oldingi o'ringa qo'yishni ching turib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliyalashtirib, har qaysi davlatlarning bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyoti olib kelgan foydadan tang bakraman bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilishimiz kerak.
Xanımla, əpəndilə, dostla.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jorlu programmasi bugün yana oqşaşlar yeñiçe mazmunlar bilen huzurlaryňyza ýetip geldi. Programmasy awalkydaky ýagtyryp anlaýdyganlygyňyza işinimiz. Men riýasetçi dostlar Şeringül Toqdy. Bugünkü programmamyzga yana qandaq tetimlik mazmunlar orlaşdyrylgandy? Bula kyzyksaňlar, diýip tanla dowamly bizde bolsun.

Dostlarının yadıda boğundak, biz bu bir kançkilik programlarımızda Rozi Gülbay'ın tarım jurnalı ilan kılıngan Arzu Üçün namlıq postunun aldın kısımdan anlatkandıq. Nabi'nin Beycan'da sözüge ötkerlik haberini yetküzgendela, əmeliyette Nurzaba özümü paydaq tebi da sözünün çakır kayğızın tapşırvağan idi. Ama o Nabi'nin hoşallıqıgı tən cür buluş üçün özünün hoş haberini yoşurup kalan idi. Bana əmdi o işkaylanın tanla Beycan'daki taşöyləgi ötkərləki inək buldu. Ondaqda, ola Beycan'da yanı qandaq işlağı yolu qıdığandı. Olanın kəlgöz küllər qandaq bola. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorlu proqramımızı ornaşdırılığan Rozi Gülbayının Arzu Üçün namlıq postunun davamıdır bulsun.

körüşmen. Biz bir-birimizde herkes taşlamayımız, dedi düşündürüm. Mən deymen, silahı çay işküzlügen boğan denken, toyunu kılıp, andın bardığan yerinlağı basan boladı o. Çay işküzüp koyup, ondak uzak yürüp kesanla yakşı olmaydı o balam. Ay Jamal Momay yeni öz kepini yorgalattı. İşinin bulmaydı o Moma. Könlünü herkes yerim kınma. Nabi yakşı yigit. Biz kelişip olduk. Okuş bitirip kaytıp gelgendenken toy kılımız. Dedi Nurzıba Momasının yüzürge süyüp durup. Hee, mundakken de kızım. Ben o Nabi'nin yakşı yigit hikayeliğini belettim. O günü Dileysen bilen Sabira yenimge kilip, Nabi Nurzıba'nı taşlap başka yak geçip gidip de sədəməs mu diyen gəplən ıqıldı. Anla bək bir yaram boğandım. Nevremnin könlü kançılık yerim boğandı o diyenini oylap, yürüküm etişkili kətken idi. Emdesinin gəptirini anlap, könlüm tencedi. Dedi Ay Jamal Momay yüzlerge külkü jügürtüm.

0: Zühre Rustem bilen hoşnu oltırdığan Saniye'nin sınlısı idi. Saniye'nin eri kımavaz adam bulup, ulanın öyde daim digüdek cidel macerala bulup durattı. Rustem yaylaklarını 3-4 gün aralap, öyge herip içip kaytıp kegen idi. O yüz gözünü yuyup, korgu bir parça göz saldı ve onu pişirip kuskunu toyguzdi. Andın terle purap ketken putlarını yuyup, çırağını öçürdü de yotkanı kırdı. Onun gözü emdeli ilingan çağda birisi dervazını tepken dakıldı. Rustem çöçüp oyğunup, işte kiyinip oyluğa çıktı. Taladın bir kutunun enirap jığlavatkan avazı anlandı. Bu kimde emdi? Dep oyludu o könlü parakende bulup. Ayal kişinin avazı dakıldı o. Yerim keçi boğandı, meni nemiş kız dep kegendu. Dervazını urmay, tepi batıdı o bu kutun. Rustem iştek dervazını açtı. Dervazının aldı da enirapatkan hädisini yudup algan Zühre turattı. Mühçüp ketken Zühre tez-tez nefes alattı. Oy! Zühre kubu, nem boldı sınlem? Yudu bağının zedinize uxşmamdı. Tez kırın. Saniye'nin 10 pütte sunup ketkeligi məlum boldı. Sünakni tenişki ciddi tayarlı kılıp atkan Rustem, qiynilip enirap yatkan Saniye'den, putunuzu qanda kılıp sundurup aldınız, dep soru vedi. Saniye çırayını pürüştürüp, öğüzünü jıkılıp ketip sundurup aldım, dep cevap verdi. Rustem kımarvaz erinin derdini işçigi soğdurup kılıp atkan bu kutunun erdin qoqıp yalgan gep kılıp atkanlıkını bildi. Ayal kişigi yerim keçide ögizdeneyim ba? Rustem iştik Zühre'ye qaradı. Uq tartıp dom süp turgan Zühre'nin Rustemge bir neme degüsi bada qılatdı. Lekin o qiynilip köngüldegi gepini qılalmay atatdı. Şoña Rustem o gepni koçila verişini qalımıdı. Rustem Saniye'nin sunğan putunun suyaklarını tezlikte orını orınığı keltürüp çıraylıq tinip qoydı. Bütün bedeni tergi çümülüp ketken Rustem uf dep Zühre'ye qaradı. Kız onunla çeksiz minnettarlık bilen çikilip turattı. Adınızı kandak mı kötürüp kırgansız deymen de? Dedi Rustem kızgı kayıllık bilen çikilip. Azmet akam neymiş ki kırmadı? O kini? Bilmeymen. Dedi köz çanakları yaşkı tolgan kız. Eğir kursunup. Yeznem neler yürüdükin tan? Rustem hädisige ägişip tağladın her daim harı bilen çöp otulanı ekilidigan. Kutundaki mallani oğul balladek biqip, oyl arallarını tazlaplı jürdigan, tüzük yasnışnımı bilmeydigan, yüzü tüven, kemsöz Zühre'nin bundaq çıraylıq şikayeligin hiyalıgımı keltürmegen idi. Hedanızın yendi yetip birdem uxlu velin, dedi Rustem Zühre'ge işçe hırtıp. Tanatay dep kaldı. Keçeci yenimde tik durdunuz, yerip mi ketkensiz? Mən Abdurrahman akamnın uygi çıkıp, şu yerde birdem aram elip kelay. Yok yok, rahmet aka, rahmet. Dedi kız kokkandak bulup. Hedemni harı bilen öyge hazırı elip çıkıp ketmesen bulmaydı. Yeznemnin mecazı eski. Hedemni köygeli adamdın külleydi. Onun üstüge siz hedemnin putunu tağmen dep keçici bekiyin aldınız. Sizin öyünüzün çıkırıversek set bulmamdı Rustem aka. Yaksınlım, dedi Rustem kızının ot çaknıp durgan yoğan közlerge karap. Ondak demen, bu özünlanın öyü tatınmanla. Mən keçikecilep teyniğçilik kılıp öyünüp ketken. Hedinizin putunu emdele teyniğip buldum. Zühre, onu bugün bu öydün yötkemeyi duraylı. Keçici öydün öyge yötkeyimiz dep çürüp, arağın oranığı keltürgen sunakla yeni acırap ketmesin. Azmet akamdan ensirmen, onunla özüm düşendirip koymen. Rustem, dervazdan çıkıpla Azmet bilen dokuruşup kaldı. Azmet'nin ağızdan güpül dep harak burap durattı. Rustem mi sen? Dedi o. Saniye bilen Zühre'ni kömeyen sen? Ula baka. Ula senin uyun dokuşmamdı. Dedi Azmet terini türüp. Eyte, ula neymiş ki üyünge kamu aldın? Ula neye üyümge kamu almadım, aka? Dedi Rustem zedisi kaynan. Saniye adam ögüzden jıkılıp çüşüp putunu sundurup aptıken, Zühre onu kötürüp üyümge kırıptı. Hoşındarçılıkının yüzünü kılıp tenip koydum. Nege baray dep çıkkantın? Abdurrahman akamın üyüge kırıp birdem uxlu alay digentim. Saniye ögüzden jıkılıp çüştüm demda? He-he, kaysı putu sunuptu. Sünğan sunaklarını orın orınığı keltürmen dep muş vaxt bop ketti aka. Hazırça orından kozgalma yetip dursun dedim go. Jürüne aka körüp çıkamsız ya. Ya kufkan bol de. Mən kırmay, jüre bizden oyge. Azmet Rustem'nin kolunu tutup onu üyü terepke elip mağdı. Öynün işki uçuk edi. Çırağlamı öçürülmegen edi. Öynün işçi kalaymıqan, yerde sunğan orındıqnın parçaları, sunğan çini kacıla, kanğı boyalgan löngele yatattı. Mən adam emez, dedi Azmet közlerge bir dilli yaş elip. Saniye'nin putunu sundurgan mən. Nem dediniz? Mən sundurdum demsiz. Afgan. Qolondaki bilezikni əgəl desem, apamnın muş təvərik qaldımı əmdi siz do çıkmigən dəb, bəmək türü bilib, şunun bilən, hey, onun putunu sunub gitə dəb, oyunum apdı mə. Qımar oynaydıqa oxşumam səz aka. Hey, şunun qasapti demem sə Afgan. Onun qımı tamakı xumar boğandak ügünüp qaladı kənsə. Kilək qitim çoxum putumən dəb şürüb, öz anın qaqsanən bub qağılığını mı toymay qaldı kənsə. Mən şu yolu kırıp gelip, Qolumda banın həmmədən ayrıldım ufkam. Bugün saniyənin anısının təvəri qağan altın biləzüktümə ayrıldım. Onun putunumu sun deydəysən bana. Hey, onun atanısın roy urduğan bol deyə mini. Əzimət jığlap getdi. Jığlaman Əzimət aka, qımar oynaşının yaman ağıydını çüşəngininiz mu yaxşı bobdu? Saniyə bilən zöhrəgə bək işim ağırıydı ufkam. Mərhum qeynatam, mağı işinib, saniyə işkimizin beşini qeytib qoyğan. Lekin mən onun ümidən axlayamadım ufkam. Saniye adamın putunu sundurup etkiliğinizi xalqlar anlamasın Əzimət aka. Bu biz kişilerin aldı da yege qarab qalısız. Kişilerin aldı da abroyum qanma diye minam. Saniye bilen Zühre minin iğrimini pek çıxta atıp getdi. Öyümüzde her gün cidel macera. Saniye mini qımardın tosu mən deydu. Mən yok deymen. Bizden hoşunlan bezer olup getdi. Qeynatam sekrat küçükken çıxdı kolumunu çan tutup durup Oğlum, Zühre'nimi sana tapşurdum, o xorluqda atıp qalmışsın, degendi. Lekin Zühre'gimi çıx kapılıq deyip O muşkem geçi başka kızla qoxşaş yasınıp tarınıp, oynap külüp yürüyüşünümü bilmeydi. İştin baş götürmeydiğen, şu becar kızgımı keşikçi zərimini sancıpla türmen deyine. O hazır boyu yitip kaldı. Onun toyunu kıp bosumu, qeynatamın royunu koşkısan bulatdı. Bırak, o toyunu qayıs bulbila kılımen deyine. Mən bir yarmaz ərfkam. Hoşnu qolumlu mağa lənət oxusumu, mən oladın ağırınmayım mən. Rüstəm, Əzimətdən paranlarını anlığaş, öydəki çıxılğan nərslərini tazlap tan atqızdı. Əzimət səhər qiqin uxlap qaldı. Rüstəm öygə kirib közlərgə işənməyli qaldı. Öy, rətlik tazılınıb, yeni bir qiyapətgə kirib qağan idi. Zöhrə dastıxan silib, çaylanımı dəmləb qoyğan idi. Dastıxan üstüdə qaymaq tutqan bir cavur sütmü turatdı. Zöhrə, Rüstəmni illik təbəssüm bilən kütüb aldı. Saniyemi karvat üstüde külümsirep oturatdı. Rüstem doktor, rahmet sizge, dedi Saniye. Sizni keçeçi cık avar kıldık. Yak yak ondaqdı mən Saniyede, dedi Rüstem xicil bulup. Biz degen hoşun tırsaq, yan hoşna, can hoşna degen gep bağı adı. Hoşunlarının beşiği kün tüşken de kol koşturup karap tısaq bulmaz. Menin şuğulunu atkan kəsbimi şuğu adı. Şuna Zühremu meni doktor xanığı ipamay sizning yeninizge elip girdi. Маңы шәңгінің лағы рәхмәт саниеді. Кішілі шерін ойқыды ятқан чағды ойғасыңыз Абдурахма акамла рәнжіп қамығанды Рустам ака, деді Зөхре. Мән оланы ой кірмедім, Зөхре. Немдайсіз, деді Зөхре, хайран болып. Мұшчақча, нәді юрдыңыз әмісә? Сіләнің өйді таңат құздым. Бізнің өйді дәмсіз? Ха, сіләнің өйді. Әзімет акам шикіміз таңат құч паранлышып чықтық. Әдісіңіл бір-бірге қарышыпла қалды. Siz ögizdin jıqılmapsız saniyede. Əzimət akam akşam kılmış etmişlerge püşayman kılıp jıqlap getdi.
1: Jalgan ufkam,
0: dedi saniye közlerge bir dilli yaş ilip.
1: Onun geplerge işenmem. O bugün yalgandın püşayman kıp koyup, ədsi kılgılığını kıp jüriyi verdi. O tüzelmeydi. Putum sonsumu meyleti. Lekin mağın jürükim kanğı tolup getdi ufkam.
0: Hatalaşmaydıgan, azmaydıgan.

0: Kim badaysa saniyada. Hem meylan hamsit emgen. Azmet akamı tüzlüp kala. Muşu kımardılı kulunu tassa, umu güldek yaşayalaydı. Say içi de koğunçılı kıpşırgen çağlarda tötnün birti Azmet akamı. Hem meylan birlikte küş çıkırıp, onu kutuldur olaylı yada. Men Azmet akamını başlap çıkay, dedi o karavatı oltırgan saniyaga kar. Çayını birliş çayli. Yak yak fukam, dedi saniye kapıgını oturup. O taş yürek kırsa, men uyunuzdun beşin bilen meni bozma çıkıp getimen. Ondaktı men saniye de, dedi Rostem gelinip. Öyini yeni şu adam bilen tutsuz. Keçeyeci yaş döküp oturup kıgan geplerge karab, Azmet akamını kutuldurvasak bolu diken dep oylap kaldı emede. Ken kosak bulun, o adam ne doğru yolu kırgızı valaylı.
1: Doğru yolu kırgızı emmeysiz ukam,
0: dedi saniye jıglap oturup.
1: Men onunla kör mankettim jelindim. Jıgladım, kakşıdım. Kıma avazgı kep ötmeydiken fukam. Onu tüzeymen dep avarı bulmam.
0: Zühre aşkınlanın bəxt üçün bosumu bir tırış baka yada. Silemin maslış bir anla. Ken kosak bulmuşsunuz, aylanla veyran bop getirdiler adı.
1: Elimi veyran bop oldu yufkam.
0: Ölmegen canda ümit ba dep diken adı. Merhum dadam tırışkalla ötenmeydiğen derya yok deydiğen. İnanızın yakşık yolunu düşünüp, beni kollap besanla bulattı. Hede, dedi Zühre hadisinin kollarığı esilip.
1: Makul deyin. Rüstem akam bizgi yakşılık kılay davasa, sen yaktap oturvasan bulmaydı.
0: Saniye, eğir kursunup, beşini sangılattı. Rüstem, öydün iştik çıkıp gitip, köp ötmeyle Azmetni başlap kırdı. Bir akşamdılı oruklap, közleri oltırışıp ketken Azmetnin köz canakları yaşkı tolgan idi. O, udul hutunu yerge karap oltırgan karvatının yenige kilip,
1: ''Hutun, mini keçör, senin aldanlı günahim eğir. Kasem kalay bunu dinkin, herkes bunda kımaymen.''
0: dedi. Saniye bukuldap jığladı. Azmet saniyeni bağırgı bastı. Rüstem bir günü Azmet'nin uygu hoşal halde kırıp geldi. O, Zühre'ye altın mervayt buyumlarını satıdığan magzinden hizmet tapkan idi. Zühre çıraylık kıyımlarını kıyıp, roy kütürengü halda hizmetge çıktı. Yolunun o tarpıdaki çoğun bir koruda, kurum zavutada işleydiğen bir jigit var idi. Bu jigit, yakından buyan Zühre'nin kendine kırıp ilip, onu bəkmeciyle kılavat attı. O, bazı işkımağın Zühre'nin yolunu tosu alattı.
2: Zühre, deydi o, közlerini kumalaştırıp. Biz sözleşeyle, man rayim kılın. Beni iş kutudu kıynıman dayma.
3: Yolunu boştun, deydi kız kapıgın ötürüp. Hazır muhabbetin oylığı dek vaxtım yok. İşk keçkip kalıman, vaxtımdan man.
0: Zühre işten çüşüp kelevitip, iştik kenigi burulup kardı. O, yelikli jigitnin kenigi çüşü alğalıqını baykap kağan idi. O, jigitnin palakşıp kelevatkalıqını körüp, gojcada atçıgı keldi. Jigit, yolunun çetide özgü karap turgan Zühre'nin aldığı hasırap ömdep yetip geldi. Ve Zühre'nin közlerge tikilip,
2: ''Meni sakla atkan oxşumam siz!'' dedi.
3: ''Ha, sizni sakla atımen!''
0: dedi kız zerdis kaynıp.
3: ''Sizge şunu əskertip koyay, əmde minin kendimge kırvanman, uxtunuz mu?''
0: ''Zühre, ondaq taş yürekli kımana!'' dedi bir dılı salpiyip kalgan jigit, oğul balalarda güst güst dessep ketip atkan kızının kendidim. Dervazdan aldıda özünü saklap durgan Rüstem'ni körüp, kızının kalbi vallıdı yorup getdi. Zühre'nin karısı körüngen aman, Rüstem'nin yürükedeki otkumu may çeçilgan dek boldı. Kız yetip geldi. Otluk gözle birbirini yevçiki taslı kili batattı. Olanın birbirinden zadılı ayrılığısı kelmeytti. Zühre bilen Rüstem'nin dervazı aldıda uzun gıçı paranlaşıp, külüşüp durgalıqını körgen yelik Rodupay'nın işçi ot getdi. O Zühre öyge kırıp geçişi bilerla, Rüstem'nin aldığı gazap bilen etilip geldi ve onun o kollarını şiltip.
2: Ye tüngükçe, Zühre'ni kıltak şüreydem sen. O şunu tipip şücüme, sana dap koyay, Zühre'nin ilgisi ba, kutunma. Şunu özümge baş ağırıkı tipi olmaydı san, onun yıkılaşma.
0: Dap vakırdı da, iştik menip ketip kaldı. Bu yolsuzluk Rüstem'nin Zühre'ge tezrak eğiz etşiği törtkü boldı. O bu vakanı kızgı keçiktürmeyi sözlep verdi. Zühre bunu anlap, kakaklap külüp getdi.
3: Siz şu geplen anlap karap dediniz mi?
0: Dedi kız cegetki mənilik karap.
3: Ondaqta bilgirlisi nemişki rədiye bəymidiniz?
2: Sizin aydım Zühre. Mən çiğit eksem, sizden öşamısın dedim.
3: Siz minin layıqın bay yoxluğunu rası bilməmsiz? Minin nemi oylap jürgelikimdin zadılı xavrınız yox mu?
2: Minin kimini oylap jürgelikimdin siz mi biləsiz Zühre?
3: Onu mən nədim biləy?
0: Yalğan gap.

0: Onu may turu valdi. Ondaq demə dada, dedi Nicat öz gepede çan durup. Biz bilen belli tursan, paran selişip könün kötürlüp kalıdı. Tamıqını mu, doranını mu vaxtı vaxtı da işçeleysen. Biz mu hatırcan bop kalımız. Ata ananın hizmetini kılışını avarçılık digili bulan da dada. Bu öyge seni yalğız taşlap koysaq bulmaydı. Apamı bizge dadanla yakışkaranla degen. Sen yenimizde turmasan, gözümüzgü uyku kemmeydigen dada. Rustem, köz çanakları yaşkı dolgan oğlu bilen kızını için kucaklap şığlap getdi. Könlü buzulgan Rustem, ahır balalarının talepege koşuldu. Toyuqsız işik konğurqı jarınladı. Rashida iştik berip işikini açtı ve işik aldı da külümsirap turgan erkin muallim bilen gonçamını körüp, hoşallıqıdın çavak çelip getdi. Dada, dedi o gonçam bilen mağızını mağızıge tek küzüp körüşü itip. Erkin muallim bilen gonçam apay kaptu. Rustem tesdikte orundun durup, işik tarapke karap mandi ve erkin muallim bilen kucaklaşıp körüşdi. Zöhre'nin dostunu görgen Rustem bilen Rashida'nın könlü bozuldu. Zöhre, tüyüksüz alamdan ötüp, Rustem ailesinin musibet tumaları kaplıgan çağda, Zöhre'nin bu dostu erkin muallim bilen billa Ürümçiden kilip, ulanın kaygısıga ortaklaşkan idi. Perhat yok ku, sordi çay içuatkan erkin muallim Rashida'dı. Onun naqşırlarını seyginip ketti oq. Akamla bilen billa altın tağ tarapke ketti. Qaşam mı ula bilen billa ketken oqşumamdı. Muallim, dedi Rashida hayran bolup. Siz qaşanı qandaq tonisiz? Erkin, Rustem bilen Rashida'ga qaşındi muallimnin hikayesini sözləp bədi. Yavay ayvallanı qoğdaylı. Erkin muallim, Rashida'nın uyudu Perhat bilen qaşanın gepini qılıvatkan çağda, atlıq ketivatkan bu işki jigit qelin qar qaplıgan qışlaqqa yetip bağan idi. Yavay ayvallanı yaxşı gördigan, ulanın taqdirge köngül bölidigan, yavay ayvallanı qoğdaş temisidi maqal yazışqa qızıqıdigan qavşan, bayan bilen Polatdın qışlaqtiki ecinişlik vaqealarını anlap turalmay qalgan idi. O yavay ayvallanın qışlaqta açlıqtın qırılıp ketivatkanlıqını bir körsen bolatdı. Andın muşaqta bir maqal yazsam, onun ijtimai ünümü zor bolatdı degeşke, Perhat özünün bu yakın dostunu avıldınla bu yerge başlap gelgen idi. Muz tutup ketken kelin karlanın üstüde qatarlaşıp yatkan kulan, yavı at, kar kuyruk ve müngüzleri yoğunap ketken arkarla atlıq kelivatkan jigitlerinin dehtini tarttı. Ula yavay ayvalla yatkan jaygı yıkıllaştı. Lekin ula atlıq yigitlerden ürküp kaşmadı. Tuyakları işip jırınlap ketken, tumşıkları yaralangan, kanıgan. Közlerini çapaq besip ketken bu yavay ayvallarının orundun turgudek halımı kambıgan idi. Qavşan ulanı hədəb süratke tartatdı. Köz nurları üç ay ile dəb qalgan bu yavay ayvallar atlıq ketivatkan ve özlerini süratke tartıvatkan jigitlerge müldürləp qarışatdı. Jigitler attın çüşdi. Ulanın tapını astıdaki qelin qarının üstünü qattıq muz tutup ketken idi. Perhat qarğı qattıq tapdı. Lekin muz tutup ketken karının yüzü etçilmedi. Bu kelin karlarının üstü manımışında katlıq muz tutsa, ulanı tuyak, tumşıqlar bilen kandakma içip, onun astıdan çöp tipip yalısın bula, dedi o katarlaşıp yatkan yavay ayvallağı içinip karak. Kanç tepsen mi bu kanın yüzü etçilmayı batmamdı mına? Bu muzun astıdımı kelin kabaken teki. Şuna çöpkü tumşıqını yetküzemeyi aş kaldı da bu canıvarla. Tuyuqsız, aeroplan avazı anlanıgan dek boldi. Jigitle hayran bulup asmanga karadı. Asmanda bir kança tik uçar aeroplan payda boldi. Ve yavay ayvalar katarlaşıp yetip ketken caylağa kaini kainidin çöp taşladı. Pırıslangan çöplerinin bir işkisi Perhat bilen Gavşengi yıkılı caygı çüşüp ulanın atlarını ürkütüp etdi. Halıdın kitip yetip kalan yavay ayvalar köktün çüşken çöplerini körüp bes bes de orundun turuştu. Ve çöplerini hodunu yok atkan aldı işki başladı. Bu çöple ölüm gırdabıgı berip qalgan bu yavay ayvallarını kutkuzup kaldıgan boldi, dedi hoşallıqtın közleri çaqnap ketken Gavşan. Mən hazır doktorlar vaqtıda kan berip, meni ölümdün kutuldurup kelivatkan dekli hoşal bolu vatı mən Perhat. Ayğımız yaraştı adaş, dedi Perhat hoşal bolu. Menin ayğım tekkeli jaydiki yavay ayvallar xayıptın kutulup kalıdı. Yarlangan yelik Aqmaral esindi mu? Onun hayatının saklınıp kelişiğimi işkimi sahipci boğan. Aqmaral bilen onun balısı, orman sakçıları ve tohtar ağamlarının küçü bilen sakkaldı. Senancı bizden hessimiz yok mu? Elbette ba adaş. Lekin yengimiz bayanın əcir mekintegi seliştirganda bizden kağalarımız nemi gerziydi o deysen. Dəl şu çağda Kışlağının şetedeki taş yolda katarlaşıp ketip atkan avtomobillar köründi. Bu nim avtomobillardı o? Dedi Perhat. Ulanın üstü gümü çöp besilgan da kılıdı o. Ber pakaylı, dedi Gavşan. Ulamı aşkağın yavay ayvalağa çöp taqat kılı keldim o dehi. Jigitle, atlırgı minişip avtomobillar köründen tarapkı karap jürüp ketti. Gavşan'nın pärizi toğrı çıxdı. Bu avtomobillar hakikaten yavay ayvalarını kutkızıp geliş məxsidi kagan idi. Ulağımı pırıslanğan çöplə besilğan idi. Bunu köygen jigitlərinin hoşallıqtın beşi kökü yetkendek boldı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozluqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdüriyim qəlimidiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Ula Qasem bilen Mayra'nın üyini çarvıcılardan sürüştürüp jürüp oŋayla tapdı. Toxtar bilen Qasem xuddi öz tuqqunu köygende xoşal bulup, ula bilen xoşal quçaqlaşıp görüşdi. Mayra ulanın awul tarapdan kelganligini anlap, apsi bilen yengisini köygendek bulup qaldı. Toxtar, Qasem, Mayra'ların qışlaqtaki keçirmişleri jigitlerinin vücudunu lärzige saldı. Toxtar ağının awulda qıldığan işleri az mı? Dep oylaydı Gavşan qattı qayacalanıp. Lekin o apsini malvaralarını bayan yengimizge taşlap koyup, japa müşakkatlin baş tatmay, öz hayatının xayip küçürşiğimi karmay, bu yerdimi etkesçilerden qattık ilişip, yavay ayvallarını kutkuzuşunun gemini yap yürüptü. İşik aldı da çöp yap durgan ağı sağlam kulallar, bayı biz yolda köygen hayatlıq şamı öceyle dep qağan, aciz oru kulalların neymiş qoxşumaydı. Doktor ağam, biz aşıqtın kutkuzup, çöp berip baqqan bu kulallarını əmdi koyup berimiz. Ula əmdi aşqanmaydıgan boldı dep, Xuddi çoğ bir gamdan qutulgan dek xoşal bolup atdı. O inisinin işkinin aldıda turgan jotonu kötürüp berip, yavuz etkesçi bilen baturlarcha ilişip, lejinnin hayatını mı kutkuzup qapdı. Bizge xoşallıq bilen tamaq tayarlap atqan, munu Mayramı tuğutuq turup, yalğız özü niyet yaman işki etkesçinin edepini berip, ulanı üydün qoqlap çıqırıpdı. Awuldaki yengimiz Bayancho, keseli eğir bir momay bilen bir qotan malnın yükümü yalğız bir anığı nisbetten yeni kükemeseydi qo. Lekin o ormanda aş kilip, öyge kaytip kegen Aqmaral bilen onun balısını tek geçip yıkıp atadı. O mu, men bulanı ətiyas kegen de ormanı koyup bermen, təbiyyatının koyundu yeydiğen çöplü bolsa ula sağlam yaşayalaydı o, deydi. O teki, özümnün ve koylanın hayatını qoğdap kiliş üçün amalsızlıktan öltürüp koydum dep, bir yırtkış böyrünü baturluq bilen öltürgelikidin mi əpsilini atadı? Neymiş üçün? Çünki o böyrünün mu qoğduldığan yavay ayvan şikayelikini bilidi. Men Ali Mektep'te oku atkan çağlarımda, Van Profesorumu bizge kaysi bir devlette böyrle kırıp taşlanğaşka koyla horulışıp, bihotlişip, ulanı kotur bisip ketkerlikini sözlep bəgendi. Mal bekip şürgen adi bir kazak anımı, tabiyet dünyasının şu kanuniyetini beledigan oxşaydı. Juji özünün kımetlik hayatıdın neymiş üçün ayrıldı? Polat, Erkin, Lijülənin kızıl kalır neymiş üçün töküldü? Nijat Akam, Yeligar Tülkünün aldam xaltısıgı neymiş üçün düşmedi? Kikuchar ayropalarla yavay ayvalla qatarlaşıp yetip ketken qışlaqqa nemiş üçün kəyni kəyindin çöp taşlap atıdı. Üstige asman pələk çöp besilgan av avtomobillarchu. Ula qelin qarlıq yollarını besip bu yerge nemiş üçün keldi. Ulanın hämmisi nemiş üçün muşındaq japalıq yolunu tanlıp aldı. Ula zadı nemiş üçün muşındaq pidakarlıq körüstüdü. Yavay ayvallarını qoğdaş hem qutuldurup kiliş mecburiyeti ulanı aşındaq pidakarlığa aylandırgan. Ula, yavay ayvallarının təbiyyatının bir kısmı işkerlikini, yavay ayvallarının qoğduğalıqının təbiyyatının qoğduğalıq buluduğalıqını biliyordu. Mən bu temidi çoğun nopozluq bir əsər yazmısam bulmaydı. Lekin bu minin kulumdun kilam o. Mən aldı bilən kımmetlik xan materiallarını, təsirlik vəqələni tuluq xatırlı olay. Toxtar, Qasem, Pərhat, Mayra Töteye kigiz öyünün bir bulundu ol

0: sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təkşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisput bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
2: Denizlərini içip, hava almaşdırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlıq her vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşilli kıpürkengen məlimizden moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımızgı muhtaj.
4: Kiçkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiye alaydı. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulluğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Uyqunun miqdarını aşırıb qəbul qılış salamətlikə ziyan yetkizidi. Adamda asanla uyqusuzluq, alaqı zadı buluş, təşvişlənish qatarlıq kesəlik alamətlər görüldü. Yəni adamda tayini bilişçallıq payda qılışı mümkün. Onundan başqa quvvət içimliklərini ziyadi köp qəbul qılğanda qan tomur içki postunun iqtidarını özgərtib, ciddi xarakterlik qan tomur içki posti tosqunluq uçuraşını kəltürüb çıxırdı. Ondaqda quvvət içimlikini həm adam içisi bulamdı. Gerçi quvvət içimliklərini içiş kişilərinin royunu urğusumu, lakin bunu həm adamın içişi tavsiye qılınmaydı. Tövəndiki 5 xil kişilər miqdarını texim yaxşı kontrol qılışı kerek. Əgər bir yaram bolsa, içməsliki kerek. Hamildarla balı imtivatqallar tupi. Көп сандық қуат ішімдіктерінің түшендірілуі де хамиле ве балының сағламлығына тәсір еткізуден сақтануы үшін хамилдар аяллар ве балы емтиш мезгілдегілерінің ішігі болмайды деп ескертілген. Балалар, жастар, өсмірлер. Бұл түрдегі кісілердің кофеиннің метаболизм ықтидары нисбетен төмен болып, көп ішіп қойса техім егір зиян еткізеді. Ашқазан ішек кеселігі бемарлары. Кофеин ашқазан кислотасының ажырылышын қадықлап, биарам болушын келтіріп шығарышы мүмкін. Доғыр ішіді қалдар. Bəzi doğrularını içiyotqan kişilər ən yaxşısı öz məyləçi quvvət içimliklərini içməsliki. Doktordan məsləhət sorab, doğru önümüge təsir yetküzüşdən saxılınışı gerek. Haraq içi dıqalla. Haraq içkəndi quvvət içimlikini içməsliki gerek. Çünki adam maya calınıb özün məsbub qağalıqını bilməkdi. Şunun bilən teximi köp haraq içi bilib, bədəngi ziyan yetküzüdü.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nime digən temidi toxtalımız.
2: Məlçə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoncha acharchilik. Yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deb atağa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, bugün müşk haqidagi qiziqarlıq bilimlərimi sözləb verirəm. Müşkün miyəsi soğuq, manğan davası çıxmaydı. Gündəlik vaxtının 3-dən 2 qismi uxlaş bilə ötüdü. Adətdə ana müşk on xay boludu, dadı müşk, yəni erkek müşk sol xay boludu. Müşk qızıl rəngli fərqləndirilməyidi. Müşk putu arqalıq tərləyidi. 99% güllük müşkünün hamısı ana müşk. Müşkün anlaşıqdarı insanların 4 təsisigə toğru gəlidi. Müşkünün sonak orni alaydı boğaşqa tüsün aydı yumuşak göründü. Müşk her xil avazlarını çıxır alaydı. O çıxır alaydıqan avaz 100 xil qeydudu. Amma işte pəqat 10 xil avaz çıxır alaydı. Quramqı yetken müşk adam bilən alaqlaşmakçı bulsa, miyav miyav digən avazını çıxırdı. Sefinks müşki dünyadaki bir dün bir tüksüz boğan müşk.
6: Anla vatanamlar. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızın kıymeti var.

0: Rabbini öz pürküp çıkargan su uğrap durdu. Bu acayip manzara şu caydaki kişiler ve etraftaki kişilerin kızıkışını kozgan. Çünkü dünyada pekat muşu bir tüp tarakli muşundak alaydı maharet giygen. Hem de yeşkandak su mənbəsinin faydalanılmadan bulup, pekat özlükdün su pürküydü. Onun üstüge su miktar mı az emez, üzülüp mü kanmaydı? Meyli kurgakçılık pesli ya gülçülük pesli bolsun, bu yerden çıkıdığan su miktarı iz cil mokum. Şuna bazılar bu yerge gelip şu cayının ekvalına tekşürüp, emeliyette şu cayının alaydı deniz yüzünün igizliki keltirip çıkargan besimnin nacarlıqıdın, tüven taraftaki su iqiminin dərəxinin oturu boşluk kısmıgı besip girip, andın üstüdeki bir töşükten edilip çıkarlıqını, karmaqa, dərəx pürkigende köründüğalıqını baykağın. Bu dərəx əmdi ösmeydiğandak bulup, otturdaki dərəx olayı kısmi uzun müddət iqtip getilgen su iqimi tarpıdan ufprap ketken. Onun üstüge nurğun 7 sistemizimi buzgunculuk oluşturgan. Ama bu yerden etilip çıkan su etraptaki ösümliklerge bəxt yaratgan. Nurğun ösümlikler bu su tərkibige tayinip baraqsan ösken. Bunun başka bu yerde oturaqlaşkan kişilerinin bu yerinin su mənbəsige bolgan muhabbetimi en tayin çoğun. Şuna bu yerge su ağlı kildiğallar mı ba? Ola bu yerden su ilip, kayıtıp berip, suni yakşı bir taraf kılıp işçidu.
1: Qadirlik dostlar, bazı kişilerde köz kurgaqlaşıp lıqanma, yana teri kurgaqlaşış, eğiz kuruş alametlerimi körüldü. Qışta par bilen təminligenden kiyin, ya ki ətiyazda şamal köp çıqqanda, bazı kişiler teximi kurgaq eyiz kılıdı. Beijing daşısı 1-ci doktorxanası Romatizm İmmunitet bölümünün müdür vıracı Jiang Juli uzak mezgillik köz kurgaqlaşış, eğiz kuruş, burun kuruş, gal kuruş qatarlıq keselik alametler doğrusu düşünce verdi. Uzak müddet köz, eğiz, burun, gal kurgaqlasa, kurgaqlaşış yığındı keselikge giriptar boğan buluşu mümkün. Ondaqta kurgaqlaşış yığındı keselik alamet qandaq iş? Kurgaqlaşış yığındı keselik alameti bir xil sozulma xarakterli kesel bulup, beden immunitet sisteminin kalayım kalışını keltürüp çıkırdığan öz beden immunitet xarakterli kesellik. İmmunitet sistemisi bütün bedenin arkayız kısımlarda bulup, nispeten mürekkep oludu. Normal ekvalda, immunitet sistemisi xuddi insanlar tenedeki muhafizat tarmıqı oxşaş, bedendeki əxlət, yani ölgen hüceyri qatarlıqlarını, ösme hüceyrisi ve virus, bakteriyeni tazlaşqa məsul buludu. İmmunitet sistemisinin ixtidarı kalayım kalışkan naman, əsildə bedende qoğdaş rolunu oynaydıgan muhafizat tarmıqları pərqləndiriş ixtidarını yoxdub, bedendeki normal əza ve hüceyrilərgə ucum kıludu. Kurgaqlaşış yığındı keselik alameti manımışındak bir xil özbeden immunitetliq keselik. Ondaqta kurgaqlaşış yığındı keselik alameti bimarının qandaq keselik alametleri bar. Kurgaqlaşış yığındı keselik alametinin en asaslıq şipadisi kurgaqlaşış bulup, köz kurgaqlaşış, kalp kurgaqlaşış, burun boşluğu kurgaqlaşış, yutkunca kurgaqlaşış qatarlıq alametleri boludu. Köz kurgaqlaşışının daim körüldüğün iki xil şipadisi bar. Biri asta-asta köz kurgaqlaşıdı. Yani biri, təsirli kişilerini körüp təsirlengende yaş ekip çıkmaydı. Kurgaqlaşış yığındı keselikke giripdar boğan bimarının ağızı kurup ketidi. Bir neçe minut gap kılgandan kiyin su içip kalpiginin emdişi kerek. Kurgaqlaşış yığındı keselik alameti de kurgaqlaşıştın başka yeni qandaq alametler görüldü. Kurgaqlaşış yığındı keselik alametinin tərəqqiyatı bir qadar yoşurun bulup, bütün bedendeki erkaysa azalarga təsir görsüşü mümkün. Məsələn, öpkəgi təsir qılsa, yenik dərəcədə təsir qılğıcılarda quruq yüddəl payda buludu. Eğir dərəcədiki bimarlarda öpkə arlıq maddisi talalışış kilib çıxışı mümkün. Qan sistemisi təsir qılsa, qurqaqlaşış yığındı kesəlik alameti, aqqan hüceyrilərinin sanı azıyış, ya ki qan plastinkilər azlaşını kəltürüb çıxırdı. Börəkə təsir qılsa, börəkdə binormal şibadlarını payda qıludu. Məsələn, köp miqdarda aqsılsı iş qatarlıqlar. Jigarga ta'sir qilsa, jigar iqtidorining normalsizligini keltirib chiqarishi mumkin. Nerv tizimiga ta'sir qiladi. Ba'zi bemorlarda qo'l uyushish, put uyushish alomatlari ko'rildi. Hatto bo'g'imlar ishib og'rish, bo'g'im yallig'i, muskullar og'rish yoki mag'dursizlanish ahvollari ko'rildi. Bularning hammasi qurg'oqlashish yig'ini kasallik alomatining nerv tizimiga ta'sir qilganligining ifodasi. Teriga ta'sir qilib, ziyoda sezgirlik teri kesilini paydo qiladi. Ko'pincha putni yuz beradi. Kurgaqlaşış yığındı keselik alameti bütün bedenin arkayısı sistemlerde digidek mesele payda kılıp, adam bedenine ziyan yetküzüdü. Köpçelik çoğun hoşar buluşu gerek. Kurgaqlaşış yığındı keselik alameti kandak kilip çıkıdı? Kurgaqlaşış yığındı keselik alametinin sebebi hazırca anca inik emez. Likin köp yıl tatqiqiliş arqılıq bazı xatarlik amıllar ya ki münasetlik amıllar baykaldı. Kurgaqlaşış yığındı keselik alameti tövendeki birkaç tarafından münasetlik. Birincisi gen. Kurgaqlaşış yığındı keselik alametinin muayyen irsiyetçallıqı buludu. Aile cemiyetindeki nurgun kişiler immunitet xarakterlik keseliklerge giriptar buludu. Məsələn, ревматоидлык бугум яллыгы, калкансман без кеселлиги катарлыклар. Жамаат кеселлик тарихи болса, кургаклышыш жыгынды кеселлик аламатыга грыптар болуш хаупи бир кадар жогор болду. Лекин чокум грыптар болушун атайын. İkincisi virüsün yuqumlanış. Irsiyat arqı körünüşi asasında virüsün yuqumlanış. Virüsün yuqumlanğanda immunitet sistemisi qalay muqallışıp, qurğaqlışış yığındı kesəlikke qırıptar buluş xayıp eşip ketidu. Əgər yıqınqı bir məzgildə iğiz, köz qurğaqlışış əkvali körünərli körülsə, davamlışış vaxtı naaydı uzun bolsa, su içiş, yemək işməkini dəngşəş, qan şekerini kontrol qılış qatarlıqlar arqılıq mı pəsəkili bolmaydı. Turmuşqa qiyinçilik ilip ketidu. Bu vaqtta doktorğu körünüş kerek. Nurgun bemarlar aldı bilen kulak, burun, kekirde keselikleri doktorğu köründü. Kulak, burun, kekirde keselikleri doktori münasetlik tekşürüşlerini kılgandan keyin kurgaklışış yığındı keselik alamati dep gumanlanıp, rimantizm immunitet bölümüge berip tekşürtüp, yenimi ilgirligen aldı tekşürüşünü tavsiye kıldı. Rimantizm immunitet bölümü doktorları bemarının konkret ekvalığı asasen münasip tekşürüşlerini kıldı. Meselen, immunologiyelik tekşürüş arkalık bazı özbedellik antitilani tekşürüp çıkalaydı. Bu kurgaklışış yığındı keselikleri diagnoz koyuştaki intayın mühim antitilak. Kurgaklışış yığındı keselik gırıptar boğan 60% bemarda rimatoidlik faktor musbet boludu. Daim rimatoidlik faktorunu tekşürüdü. Onun başka yana immunitet şarjı aksını tekşürüdü. İmmunitet şarjı aksili keselik ekvalının yakşı yamallıqıga hareket mezgilide ya ki hareket kılmağın mezgilde turğalıqıga hüküm kılalaydı. Kurgaklışış yığındı keselik alametigi diagnoz koyuşta kalpuk bezidin trik tokulma ilip tekşürüşme intayın ehmiyetlik tekşürüş bolup mikroskopti közetken de eğer kurgaklışış yığındı keselik alameti bolsa işçide nurgun yalıqlanan öcerlerinin infiltrasiyelengelligini körgülü buludu. Onun üstüge belgelik sangı yetişe kerek. Bu kurgaklışış yığındı keselik alametigi diagnoz koyuşka paydalıq. Kurgaklışış yığındı keselik alametini kandaq davalaş kerek. Bu xil kesellik alameti bir xil sozulma xarakterlik, bütün bedellik kesellik bulup, her bir bimarının alameti oxşaş bolmaydı. Davalaşta, her bir bimarının konkret ekvalığı asasen, davalaş usulunu tallab, yekki davalaş kılış gerek. Kurgaklışış yığındı kesellik alameti bimarları, meselən, fakat köz, eğiz kurgaklışış bolsa, köz kurgaklaşkanda sünni köz işi timitişki buludu. Көз курганда азырақтын тимитип туруш керек. Бундай болганда көз кургаклашмайды. Эгиз кургаклашканда сүнний шөлгөй аркылуу даваласа болот. Яна баш кусуллар аркылуу яш суюктугу ва шөлгөйнүн ажырылып чыгышын кыдыклашка болот. Эң оддий усул сегиз чайнаш. Сегиз чайнаганда чүчмөл нерселерди йегенде баз тәнчисинин ажырылып чыгышын кыдыклыгы болот. Доорлар му баз тәнчисинин ажырылып чыгышын кыдыклашка жардам берди. Kurgaklışış yığındı keselik alameti bir kadar eğir bolsa, bütün bedenge doğru şiltish, doğru içiş ya ki asmokul seliş kerek. Bütün bedenge şiltidigan doğrular köz kurgaklışış, eğiz kurgaklışını pasaytudu. Keseliknin taraqqiyatını kontrol kılışqa, belgelik yardımı babulup, intayın muhim doğru hesaplandı. Kurgaklışış alametleri davalanğandan keyin məlum derecede pasaydı. Lekin barlıq bemarlarının köz kurgaklışış, eğiz kurgaklışış alametlerini üzül kesil tügetkili bolmaydı. Bu davalaşının boldur kiyerlikige bağlıq. Kurgaklışış yığındı keselikke gırıptar boğan bimarlarda kan plastinkler azıyıp, öpke, jigerde kesellik özgürüş görülgende hormon ve immunitetini tormızlıgıcı doğrularını şiltişki toğır keldi. İmmunitetini tormızlıgıcı doğrular immunitet reaksiyesini tormızlap, kesellikini davalaş maksatı giydi. Kurgaklışış yığındı keselik alameti öz beden immunitetlik kesel bulup, adet kekvalda, operasiya kılıp davalaşacaksız. Eğer 3 ay tosluş katarlıq bazı eğir keselik alametler görülse, ciddi ekvalda operasiya kılış arqılıq gal kılışkı toğır kelişi mümkün. Operasiya pakat kısmen keselik alametlerin el kıldı. Kiyin yanına doğru bilen davalaşkı toğır keledi. Kurgaklışış yığındı keselik alameti bir ast karakterlik kesel bulup, uzak müddet davalanışkı toğır keledi alıqıdan deyerek berdi. Eğer köz, eğiz kuruş alametlerle bulup, keselik tarakı kımısa, ömürlük səplimi davalaş ilip basılı buludu. Doğru işinin haciti yok. Keselik ekval bir kadar eğir bimarlar, bütün bedenige doğru işiltidigan bimarlarının bazıları 5 yıl, bazıları 10 yıl, bazıları ömür boyu doğru yeşi mümkün. Kurgaklışış yığındı keselik alametini kesel boğan aman tüp yıl tizden yok atkılı bolmaydı. Lekin doğru arkılık keselik alametini kontrol kılı boludu. Onun başka, kurgaklışış yığındı keselik alametinin kuzgılış sebebi inik bolmağışka aldın ilişmektes.

0: anlayınıge? Künde anlatımız.
1: Her vakit, her cayda uxlayman dəblə uxlayalıqallıq, ihtimal uyqusuzluğu qırıplar bolğan nurğun bimarının həvisini qozguşu mümkün. Ama mügdək bisiplə yurduğan adamlarının dərdiga kim idi? Mügdək bisiplə yurduğan alak kişilerinin dihtini qozgumağışqa köpünce hallarda 10-20 yıl kəyini sürülüp davalanışı mümkün. 22 sentyabr Dünya Tutqaqlıq Uyqu Günü. Bugün dövlətimizdə 700 min bimar var bu xil mügdək kesili bilən tonuşup çıkımız. Kesəlik alamətinin iğir yeniklik oxşumaydı. Yaş ösmürlərdə köp uçuraydı. Әмділі тұлықсыз отыр мәктепке чыққан бір оқуғычы дәріс башлансыл оқылады. Күлсілі иқіліп түшді. Үгін іш нәтичісі төәләп кәтті. Бұ, орылық мұ, яке кеселдік мұ? Қауыл бір яш автомобіл әйдәвітіп, тұрып-тұрып мүгдәп келіп, қатнаш вәқасы күшіргілі тас қалды. Bir otur yaşlıq adam başqalar bilan paranlaşıb etib, tuyuqsuz uyqus kilib, gapni mo chiqilanmadi. Hatta xorek tartib ketdi. Bundaq o'ngaysiz ahvollar zadi qandaq ishdi? Amaliyotda kishilarning beshini qatirayotgan bu kesal bir xil az uchraydigan, ost xarakterlik uyquning to'sqinligi uchrash kesili bo'lib, tutqaqlik uyqu kesili deb ataladi. Bu xil kesalning qo'zg'alish nisbati nihoyatda tuman bo'lib, har 2000 odam ichida faqat bir odamlar bu kesalga giriftar bo'ladi. Butun dunyoda taxminan 3 million tutqaqlik uyqu kesiliga giriftar bo'lguchi bor. Jungodagi tutqaqlik uyqu kesiliga giriftar bo'lguchi taxminan 700 ming bo'lib, butun dunyoda 4dan 1 nigilaydi. Har bir tutqaqlik uyqu kesilining ishbodisi o'xshamaydi. Ba'zilarining kiningilik ishbodisi nihoyat yenik bo'lib, faqat kunduzi yenik mugdab qoladi. Azroq uxlovasli yaxshilandi. Bu bemorlar ko'p hollarda doktorga ko'rinmaydi. Ba'zi bemorlarning bo'lsa kesallik alomati nihoyat og'ir bo'lib, turmush, uginish, xizmatki har qaysi taraflarga og'ir ta'sir yetkazadi. Tutqaqlik uyqu kesilining yuz berdigan yuqori pallasi 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lib, taxminan 3dan 2 qism bemorda 7 yosh atrofida kesallik qo'zg'aladi. Kesallik yuz berdigan ikkinchi xil yuqori palla taxminan 40 yoshdan keyin bo'ladi. Eng kichik kesal qo'zg'alish yoshi 3 yosh, eng cho'ng kesal qo'zg'alish yoshi 70 yosh. Tutqaqlik uyqu kesilining qo'zg'alish nisbati tuban, kesallik alomatlarining orasida farq cho'ng bo'lg'ashqa, ammining bu kesalga bo'lgan tunishi yetarsiz. Şoňa balalyk, ösmürlik mezgilinde kesel bolgan nurgun bemarlar waqtyda diagnoz koyup dawalanalmaýdy. Çatalning tadqiqat habariga asoslanganda tutqaqlyk uyqu kesili qozgalgandan tartyp iniq diagnoz koyulganyna kadar otur hisap bilen 8 ýyldan 22 ýylgacha kechken eken. Balalar yaş ösmürlerge nisbetden aytganda bu yaş bilim iliş we mejaz charakter taraqqiýatydaky aşkyçlyk mezgili bolup, eger waqtyda diagnoz koyulmasa ýa-ki dawalanmasa bemarning hayatyna gaýet zor täsir görsetdi. Bu xil kesalning mundaq 5 çoň asas alamaty bar. Uyqu kesili oddiy emas. Tutqaqlik uyqu kesilini 1880-nji ýyly fransiýalyk doktor aldı bilen baýqagan. Bu kesel bilen bolgan tunuşynyň çoňkurlaşygy ägişip, kişiler en ahyrda tutqaqlik uyqu kesilining 5 çoň ýadrolyk kesellik alamatyny ýekünläp çykkan. Bu 5 birleşme alamet dep atalýar. Kündüzi uyquga ziýade beriliş. Bu tutqaqlik uyqu kesilde en köp ýüz berdigan kesellik alamaty bolup, hemme bemarda 100% digide görüldi. Bu tuyuqsuz yüz beridigan, çidigli bolmaydigan uyqunun qozgulşu bolup ispatlandy. Bäzde mağanda, tamaq yegende yoki paranglaşqanda mı körülüşi mümkin. Taşqı muhitning gıdıqlış tüvelligende, mesela televizor körgende, kitap körgende yoki jığın aşqanda tehimi asan qozguludu. Bu vaqtı bir uxlubasa köp ballarda zihni küçe əsligi kelgende kes qıludu oyu, lekin uzun davamlaşmaydı. Tuyuqsuz, halsızlanıp, yıkılıp getiş. Qattıq külgenden kiyin, yaki küşlük hissiyatının gıdıqlıştın kiyin, bütün beden mağdursızlanıp, bimar yıkılıp düşüdü, yaki oltırıp kalıdı. Bu, putkol muskulunun kirliş küçünün kısmen, yaki pütülle yokuluştın kelip çıkıdı. Gerçi devamlaşış vaxtı naitli kıskı bulsumu, lekin kuzgalganda yıkılıp getiş kaypı boludu. Balalardaki tosatın halsızlanıp, yıkılıp kiliş alametleri köpallarda tipik bolmaydı. Adette baş igiş, tılını çıkırış, çıra işbatisi bir normal buluş görüldü. Bu xil halsızlanışdan vaqti daim bir neçe sekunddan bir neçe minut qıçı boludu. Xiyali tuyğu payda buluş. Adatta tunuş adamnın simasını körüş, tunuş avazını anlaş, yaki birisi sılgandak tuyğunun payda buluşunu körüstüdü. Bu xil tuyğu rast tekle bilin geçke daim tüş bilen riyalıqını pärk etelmeydiğen qılıp koydu. Köpünce əmdili uyquğa kirgen, yaki uyqudun əmdi oyğanğan vaqtta yüz berudu. Şundaqla tüşlük uyqu vaqtıdı mı yüz berudu. Uyqu palaşlıki. Uyqu palaşlıki bemarları uyqudan oyğanğanda bedeni besilip gelip, midirli almaydıgandek bolup qalıdı. Keselik qozgalğanda bemarının eñi oyğaq bolıdı, hem de atraptiki şayillerini es qıla alaydı. Lekin hareket qıla almaydı, yaki gap qıla almaydı. Başqalar iştirip qoysla, naite tezli əsligi kelidi. Bu xil ahval neçe sekundtan neçe minutqıçı davamlaşıdı. Kesel qozgalğanda qorqınış es qaladı. Normal adamlarda mı bu xil ahval körüldü. Lekin tutqaqlik uyqu kesiligi giriftar bolğan bemarlarda naite köp körüldü. Keçilik uyqusunun qalaymaqallışımı bimarının kesel görsətkendiki asaslıq şikayetinin biri bulup, asaslıq alamətleri uxluğanda bir aram buluş, köp çüş görüş, asan uyğunuş, uyğangan dinkin qaytı uxluş qiyin buluş, onun başqa yana dəvriylik putqol hərkətliniş və köz alması tez hərkətlendiğen uyqu məzgildeki hərkəti bir normal buluş qatarlıqlar. Bunundan başqa nurgun tutqaqlıq uyqu kesilge giriptar bolgan bimarlar diyene bədən yığılığı eşip ketiş, cinsi iqtidarı boldur yetiliş, ruhi tosalğuğu uçuraş, biliş iqtidarı ziyan uçuraş qatarlıq başqa kelinkilik alamətlər körüldü. Suallağı cevap berip yıqan, 10 numurdan iş

кетсе, докторго көрүнүң. Агар сизде жогорку кеселек аламаттары болса, суал кагызга жооп бериш аркылуу сынап баксаңыз болду. Уйку кумарлык мактары жадвели келинкиде дайым иштетилген текшериш жадвели болуп, сынакка катнашкучулар окшош болмаган муйтки мүгдеш арзусуга карата өз-өзүнө баалайды. Умумий номер 24 номер. 10 номерден жогору болса, уйку кумарлык болот. Якынкы бир айлык ахвалыңызга асасан, ар бир суалдыки сизге эң мас келдиган бир ахвалды таңлаң. Номер коюш өлчөмү мындай. Мүгдүмүсүңүз яки бек йеник мүгдүсүңүз 0 номер, яны номер бемсиңизми болду. Бәзде мүгдеп калсаңыз 1 номер, дайым мүгдеп калсаңыз 2 номер. Көпүнчө вакытта яки ар кандай вакытта мүгдеп калсаңыз 3 номер. Унун башкана олтуруп китап журнал окуганда, телевизор яки компьютерге караганда, амиви сорунду мидирлемай олтурганда, автомобилда сапарга чыгып 1 сааттан ашканда, шарайт яр берип түштөн кийин жетип арамаганда, олтуруп башкалар менен параңлашканда, түшлүк тамактан кийин жетип арамаганда, жолдо автомобиль тоступ калганда, автомобиль токтоган бир нече минут ичинде дегендек жогорку муша ахвалдарды мүгдүсүңүзмү? Ар бир ахвалга 1 номер коюң. Коюлган номер 10 номерден жогору болгонда вактыда докторхананын уйку бөлүмү яки нерва ички кеселликлер бөлүмүдөки уйку докторго берип кесел көрсөтүшүнү, өлчөмдүк көп жолдук уйкуну өлчөп текшеришни, көп кытым кичик уйкунун жашырын мезгил тажрибесин кабыл кылышын тавсия кылабыз. Toğru diagnoz koyuş ve parıqlandırıp diagnoz koyuş üçün bazı bimarlar tunçı qitim kesel körsetkende yana yadro magnetlik rezonansı miñi tekşürüşi, elektroensefalograma bel umurtkısını punksiye kılıp miñi suyuqlıqı iştiha elementini tekşürüş ve tutkaklık uyku kesilgi münasetlik asan yokumlandıgan genli tekşürüşünü özçüge alıdıgan yürüşlik tekşürüşlerini kılışı gerek. Bu tekşürüşler tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşunun toğırlıqını yukarı götürüşge yerden berdi. Növette köp kıtımlık küçük uykunun yoşurun mezgili tecrübesi ve miyin suyuqlıqı iştaha elementini tekşürüş, yanıla tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşta kımmetki ige mühim tekşürüş usulü dep itirap kılındı. Uyku kumarlıqını yoktuşta doğru yiştin başka turmuş adetini tanşaşmını aydı mühim. Tutkaklık uyku kesildi deyhe kesellik sebebi karta davalaş oturgu çıkmadı. Barlık davalaş asaslıqı tutkaklık uyku kesilinin turmuşka en çok təsir görsetken birkaç tereplerge kartılgan bulup, doğru bilen davalaş ve doğrusuz davalaşın özü çıkalıdı. Doğru bilen davalaş asaslıqı işki çoğun türgü bölünüdü. Biri, kündüzdeki uyku kumarlıqını davalaydıgan doğrular, asaslıqı ruhunu urgutadıgan doğrular. Meselən, modafini, telorison, piperat katarlıqlar. Yana çeteldeki yemeklik doğru nazaret başkuruş idarısının tasdikidan ötken bazı yeni tipteki uygun işini ilgir üstürdüğün doğrular. Yana biri, tuyuqsız yıkılıp düşüş, uyku paylaştiki ve uxlaştın bronki hiyali tuyğunu davalaydıgan doğrular bulup, asasıki vinlafasin, chloromipamin katarlıq hamışlıkı karşı doğrularını özçük alıdı. Bu doğrularını uyku mütəxəssislərinin yetekçilikide işiltiş hem de karalik kaytı təkşürtüş gerek. Doğrusuz davalanğan bimarlarının aktif psikikisi davalaşkı maslişti intayın muyum rol oynaydı. Ondaqta konkret qandaq qilish kerak. Aldı bilen, kündülük turmuş adetini özgertişten başlaş gerek. Meselən, keçidi yeterlik uxlaşkı kapaletli qilish. Tüşlük uykunu kanuniyetlik oralaştırış arqılıq, kündüzlük uykunu azaytış. Araq taşlaş, tamaki taşlaş, yokur karbon su birikmeleri türdeki yemekliklerini ziyad yiyiştin saklanış, optimobilaydaş, yokur boşluk ve su astıda meşgulat kılıştın saklanış, ümit var pozisyonu saklaş, özünü kemistiş ya ki hamışlık kepiyatı mevcut bulganda, vaxtada psikikilik yardım ya ki davalaşını izdeş gerek. Pek ayacanlıp getip, tuyuqsız yıkılıp getiştin saklanış gerek. Yaş ösmür bimarlarına nispeten ata anılar ve oxutkuçlar, kündüzlük uyku kumarlıq ve tuyuqsız yıkılıp getiştinin keselik şipadisi kelgini tunup yetişi. Hem de bunu düşünüşü. Yaş ösmür bimarlarının psikika kuruluşu ve uzak müddetli keselik başkuruşuğa yerden verişi gerek. Şunu bilen bir vakitte bimar montizm uyku ambulatoriyası gibi verip doğru bilen davalanışı gerek. Növette tutkaklık uyku kesimini davalaştan naiti zor ilgirleşleme buldu. Onun başka gen, gol vicayarı arkalık davalaş ve iştaha elementi aktiflaş yanıla tecrübe ve tetkikat baskışı durdurmakta. Şunun işinimiz ki uzak ötmey, teximi köp doğrular kelinkide işiltilip, tutkaklık uyku kesilgi gırıplar bolgan bimarlarga hoş haber yetip gelip, bimarlarga zihni küçü urgup durduğun bir günni kayt eskıldırdı.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetlik radyo anıgıcıla, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salgaysıyla. Vəsiyetlik hediyeni kubul kılış kararlıdın ötkende mirasqı erişkili bulamdı. Optomatik çekip seyiriş üskünüsü arkalık zakas talıştık natuğru rıqabetliş kılmışı cazalandı. Xizmet izdigende toy kılmadığım dəb yalgan issa, orun əmgek toxtamını bigar kılsa kanunu xilap bulamdı. 4 yaşlıq bala valla bağıtısıdı yıkılıp yarılınıp 70 milyondan artıq töləmge erişdi. Əmliyyatınla bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dinli yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahman.

Üzülmez Melodiye. Radyo dolgulardaki talışımız.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı. Aktif energiyelik güzel tavsiyelerimiz devamlı silah için. Söz kıganda ihtiyaççan bulun. Köp oylan, az sözlen. Kıgan sözünüzdün başkalar memnun bolsun. Kandak sözleş, nemini sözleştin mühim. Asan vədi bəmən. Vədi kıgan işini çokum kılın. Başkalarının maktaş pürüstünü koldun berip koyman. Başkalarına samimi nəzər silin. Royunuz kötürengi bolsun. Çırayınızdın külki yığıp dursun. Başkalarının halıgı yetişini bilin. Ulanın könlünü düşünün. Başkalarına yardan beriş arkalık erişken hoşallık ne en yakşı cevap da bilin. Her vakit en hoşal keyfiyatını özünüzde hem rakılın.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 27-ci günü yekşənbə. Amdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıp gəldi. Junxuan Munavvar ən-ənəvi mədəniyyətigə varislik qılınıb, mədəniyyət işənçi ozuqlandırıldı. Xanjing Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi bilən görüşdü. Dünyavi tərəqqiyat təşəbbüsünün 5 illiqi ali dərəcəliklə sözləşişigə qatnışıb, rəis Xi Jinpingnin təbrik xətini oqudu və söz qıldı. Güjü rəqəmləşkən, yeşillaşqan, yuğurulğan zamanıvi kəsb arqılıq yeni uzun səfərinin dəvr cavabını pütməkdə. Dövlət bayramı yetib geliş aldıda Tiananmen meydanıqa vətəngi bəxt tiləş namlı qayət çoğun gül sivət. Chang'an kotisi boyuqa 10 yürüş strolluq güllük tizildi. Xalqıradiki ərbabla rəis Xi Jinpingnin Amerikadiki dövlət işləri ziyarətigə yuqur baha bədi. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi də qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 9-cu ayının 26-cı günü çüşdən keyin Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini müvəffəqiyyətli ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıb gəldi. Rəis Xi Jinpingin rəfiqəsi Peng Liyuan Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Mərkəzi Komitet Bəngontiyanının müdiri Seyçi, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Diplomatiya Ministri Wang Yi, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Gouyanın muavin zonlisi Xilifin qatarlıq həmraqlarımı şu ayırplanda qayıtıp gəldi.
1: Stansımız xəbəri. Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllünüdü. Mədəniyyət küçəysə, millət küçüydü. Başucu Xi Jinping, Junxua Münəvvər ən-ənəvi mədəniyyəti, Junxua millətinin mənəvi can tomuri. Sosialistik yadroluq qımmət qarışını ozuqlandırışının mühim mənbəsi, şundaqla dünya mədəniyyət dolqını da pıttırəb turuşumuzun müstəkkəm asası dəb təkidlidi. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının yetəkçilikidə münəvvər ən-ənəvi mədəniyyət icadi özləşdirilib, icadi tərəqqi qıldırılıb, Junxua mədəniyyət tomuri davamlaşdırılıb və gülləndirilib, dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndirişdiki qudrətlik mənəvi küc mücəssəmləndi. Bu illik Cunçu bayramılıq dəmiliş məzgilidə hər qetim tün pərdisi yayılğanda, Xınanın Loyangdiki Longmin Taşkemirədə dolqulluq yıxı dəryası təbii köşmə teatr xanıqa. İşki qırqaqdiki tik qiyala qayət zor həqiqi mənzəri rəsmiqə aylandı. Loşin Fu Pipa nəzmisi qatarlıq yetti pərdilik çökmə şəkildiki həqiqi mənzəri oyunu özgüçü alahidlikki igi bulub, sayahətçilə asta-asta ilgirləvatqan sayahət kemisi də Kemi bilen Yeşuy deryasının ötüş, bir keçide min yıldın halkıştın ibaret medeniyet seferini baştın geçirdi. Loyang şehirlik medeniyet, radyo, kino, televiziye ve sayahat idarısının mağın başlıkı Len Hong Taumundak dedi. Biz devlet bayramını tebrikleş, cemboluş ve küz seylisi baş temisini çördep, yaşlaşkan, Çökmü şəkildiki bir yürüş yeni məsulat və yeni körünüşlərini pilalladıq. Ay nuri Longminni yorutdudun başqa, yəni süy, tang sulalılar dəvirdiki Loyang şəhərinin mənzirsi, muzi, sınariye, sayahiti qatarlıq 30 nəç türlük paliyyət, sayahatçilərini min yıldın halkış cəriyanı da tarixini yisqiliş, mədiniyyətdin hozırlanış imkaniyyitigi igi qıldı. Ən-ənəvi bayram dövlət muhabbetini mücəssəmləydiğən mühim rişdə. Şundaqla, Junxua Münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətigi varislik qılıdığan mühim vasitə. Başucu Xi Jinping 2016-cı ili 5-ci ayda pəlsəpə ictimai pən xizməti söhbət yığınıda munulanı təkidlidi. Jonghua Munawwar an'anevi madaniyatini qezish va sharhilashni kuchaytirib, Jonghua millatining eng asosiy madaniyat genini zamonimiz madaniyatiga uyg'unlashtirish, hozirgi zamon jamiyatiga moslashtirishda kishilar yoqtirdigan, keng ko'lamda qatnashadigan shakllar orqali kengaytish, zamon makon halqigan, davlat otlig'an, mangulik jalbkorlik balqib turdigan bugünkü devir kımmetigi igi bolgan medeniyet royini evci olduruş gerek. Cayla tarmakla başucu Xi Jinping körstüp bəgən yönülüşünü boylap, Jonghua Munawwar en-enevi medeniyeti öz işçik algan ideye köz qaraş. Adimiyet royi, əxlaq ölçümünü çonqur qezip, devir təlipigi birləştürüp, varislik kılıp və yenilik yaratıp, Jonghua medeniyetinin mängülük sekri küçü və devir salapitini namayan kılışqa türtki boldi. Şenşi tarix muziyi, strolog kitaplarını tətqiq kılıp yaratış, yürüşlük dərslərini təsis kılış, köşmü muziyini məktəbləgi 43 qatarlıq tədbirlə arqılıq, Jonghua Munawwar ən-ənivi medeniyetinin icadi özlüşü, icadi tərəqi kılışını ilgir sürdü. Şenşi tarix muziyinin düşəndürgüçüsü şu davaymandaq dedi. Penni umumlaştırış okuşluklarını tüzüp, medeniyet yadıkarlıklarını körgezme işkapıdın çıkırıp, callık dersliğe aylandırdık. Yipek yolu sayahat hatırsı, rekamlik bulut ders hanısı, İngilizce kısk tiyatr, haniş vuhuyunun ceset sandıkı ve onu köp hıltıldı düşendürüs sestiğimizi arkalık, Jungo hikayesini Malaysiye, Brazilya'ya yetküzdük. Мың yıllık medeniyet yadıkarlıklarını halıkka hakiki mensup kılıp, halık üçün hizmet kıldırdık. 2023 yılı 10. ayda başucu Xi Jinping, Jiangxi ülkesinin Jingdezhen şehirde hizmet tekşürgende, Jonghua Munawwar en-enevi medeniyeti kadimden hazırgıça üzülüp kalmagan. Sapal ve farfor Jonghua göhürü, Jonghua medeniyetinin muhim nam kartısı dep görsetti. Jingdezhen muzeyi başucunun tapşırığını əsti çın saklap, yer şehirdeki tunci kadimi sapal ve farfor boyumla gen ambırga devamlıq tayinip, kadimi sapal ve farfor boyumla evrişkisi, kadimi sapal ve farfor boyumla harabısının ilmi uçurlarını toplaş, tekşürüş, tesvirleş ve sızış hizmetini sestimili kanat yaydırdı. Jingdezhen Humdan muzeyining başlığı Wang Yanjun mundaq dedi. Bu xil vasita ve sonliq ma'lumot ombiri orqali qadimqi jungoliklarning hunar san'ati ve tabiat bilan odamning bir gavdiliki qatorliq qimmat qarshi ma'naviy ideyasini bir xil ochiq ham bahrlash shaklida tushundirib, an'anaviy sapol ve farfor madaniyatini ommaga bolup mu yaşlanın turmuşuğa teximi yıkıllaştırıp, sapal ve farfor medeniyetini yenilik yaratıp tarqıtışını işkaşırımız. Jonghua'nın uzak tarihi medeniyet tomiri, Jongochi zamanı vilaştırışka çoğunkır medeniyet asası ata kıldı. Varslık kılışını toğır keypiyatka, yenilik yaratışını yeni mezmongu iyi kılış, medeniyet işençini küçey çiştiki zörür mezmong. Anhui ülkesi Huangshan şehri Huizhou medeniyet baylıkını devamlı kezip, Mozi güzel sanat sarayı Katarlık sorunlarına tayınıp, medeniyetini yes kılgılı, katnaş kılı, istimal kılgılı boludugan callık yeni menzirge aylandırdı. Huangshan şehirlik medeniyet ve sayahat idarısının muavin başlığı Zhang Bin mundaq dedi. Biz rakamlı körgezminin derecesini östürüp, çökmü körgezmi zalı berpa kılıp, Sırlangan esvap cabdukla, Huizhou oymiçiliki katarlık mehsus körgezmelerini daimlik ötküzdük. Biz Huizhou medeniyet tetkikat yurtu arkalık mol ve çonkur mezmulluk Huizhou medeniyeti IP baylıkını mesulat ve kesipke aylandırıp, min yıllık medeniyet tomurunun devir hayati küçüğünü urguttuk. 15-ci 5 yıllık plan programması da bütün milletnin medeniyette yenilik yaratış, icat kılış hayati küçüğünü urgutup, sosyalistik medeniyetini güllendiriş ve ravajlandırış oturgu koyuldu. Xi Jinping medeniyet ideyasının ilmi yetekçiliki de 5000 yıldın artık tarihi ige şallık medenilik yaratkan Jungha milleti yeni devir, yeni musabide, cezmen yeni tehimi zor şallık neticilerini yaratıdı.
0: Stansımız haberi. Dövletin muavin reisi Xanjing Shujay vaqti 9-cı ayının 25-ci günü New York'ta Birleşken Devletler Teşkilatı yığınığı katnaşkan mezgilde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Guterres bilen görüştü. Jungu uyuşturgan dünyavi terakkiyat teşebbüsünün 5 yıllıkı münasibeti bilen ötküzülgen yukarı derecelikler sözleşiş yığınığı katnaşıp reis Xi Jinping'nin tebrikiyetini okudu hem de söz kıldı. Xanjing Guterres bilen görüşkende bunu olan bildirdi. Növbette xalqara vaziyette özgürüş bilen qalay muqançılıq öz ara girelişip, Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan xalqara sistema köp xıl xırısqı duş geldi. Bu yıl Yeni Jungunun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluq oranı əsligi kəlgənlikinin 55 yıllıqı. 55 yıldan bu yan, Jungu haqiqi köp tərəpçilikdə baştan axır çın turup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqara işlarda yadroluq rolunu cari kıldırışını kolladı. Kelgüsüge yüzlengenimizde, Jungu mesuliyetçan çoğun devletlik rolunu davamlıq cari kıldırıp, özünün ideya teşebbüsü bilen Birleşken Devletler Teşkilatı karalmasının cipsilişini paal alğı silcitip, Jungucu zamanı vilaştırışının yeni muvaffaqiyetleri arqılıq dünya tərəqiyatını yeni fırsat bilen təminləydi. Guterres, Jungunun Birleşken Devletler Teşkilatı işlerini qat'i küşlük kollığalıqıga rahmet etdi. O, bunu bildirdi. Jungu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muhim karalmasını ilgiri sürüşte aşkışlıq rol oynap, dünyanın tərəqiyatı üçün muhim töhbü koştu. Birleşken Devletler Teşkilatı, Jungu bilen bolğan həmkarlıqını yanımı çoğunqırlaştırıp, xalqara cəmiyyatının ortaq mənpəətini qoğdaşını xalaydı. Dünyavi tərəqiyat təşəbbüsünün 5 yıllıqı yuqır dərəcəliklər sözləşişi yığını da Xanjing munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping məxsus təbrik eti əvətib, bu qitimqi fəaliyyətkə yüksək əhmiyyət berdiğallıqını toluq namayan qıldı. 5 yıldan bu yan, Reis Xi Jinping'nin özü törtkü bolışı arqısı da, dünyavi tərəqiyat təşəbbüsü, Jungu ideyesi və təşəbbüsüdün xalqara ortaq hərqətkə aylanıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyat karalmasını əməliləşdirişke Jungu layisi və Jungu küçünü qoşdi. Jungu hər qaysi tərəflə bilən birlikdə təşəbbüsünün çoğunqırılışı, əməli buluşuqı türtkü bulub, insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türtkü buluş üçün texımı zor töhbü qoşunu xalaydı. Yığınığı qatnaşqan hər qaysi tərəflə dünyavi tərəqiyat təşəbbüsünün dünyanın tərəqiyat işlərini qoşqan icabi töhbüsügə yüksək baha berib, itibaqlıq, həmkarlışını küçəydib, texımı sığdırışcan, texımı imkaniyyatlik sıcıl, texımı əvrişim kəlgüsünü birlikdə yaradışını ümit qıldı. Xanjing yana 81-ci növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının rəisi Kalil bilən görüşdü. O, Jungu imkaniyyatlik sıcıl tərəqiyatını, bu növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığını xizmətinin muhim nöqtəsi qılışını qollaydı. Umum yüzlük nəb yetküzüdüğən tərəqiyat nəticələri arqılıq dünya xalqının arzusuğa cavab qaytırıdı, dedi.
1: Əmdi uzun səpər royunu davamlaşdırıb, gülünüş müsabisigə otlanaylı mavzulu xəvrimizdən, Mərkəzi Qızıl Armiyanın uzun səpərdiki paliyyat vaqtı ən uzun, paliyyat dairisi ən kən bolğan güycü zımını da rəqəmləşkən, yeşillaşqan, yuğurulğan zamanıvi kəsiblə arqılıq, yeni uzun səpər yoludaki dəvr cavabı yezib çıxılmaqda digən qismi diqqətinladı boludu. Zünni yığını eçilğan cayını tədqiqat xarakterlik remont qılış quruluşu yıqında asasi cəhətdən tamamlanıb, qismən rayulla sayahatçilərgə rəsmi eçib etildi. Zünni yığını xatırı sarıyı mədiniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş bölümünün mağım müdiri Lei Ming mındaq dedi. Onu Yıraqtın qarğanda olam şumul özgürüş tuyğusuğa, yıqındın qarğanda tarixi uçurğa igi boluş imkaniyetigi igi qilip, texim köp sayahatçilərgə etiqatın küçünü esqıldırmız. Şu cayda terğan laza bu qızıl rəngə yeni bir xıl rəng qoşdi. Memleket bu içe en çoğun lazı yığış, tarqıtış oranı bolğan Zünye şehri, Şinpo yeni rayonu, Şazı bazırıdaki Jungo lazı şehrisi de, netçi min tonlu laza, yerim futbol meydanı çoğunluqıdaki Sodu rayonuğa düyləb qoyulğan bulup, pürkü etrafı taralğan idi. Лазы тағарлары еткізіш тасмысы арқылық юк автомобиліға қачылынып, мемлекетнің әр қайсы жайларға тошылды. Гүйжу соды селінма езгілік кәсіби тараққият шеркіті партия амма мәбләғ селіш универсал бөлімінің башлықы Ву Шыңфей тоныштырып мұндақ дейді. Бұлтур Джунго Лаз шәрдісінің соды мұқтары 380 мүн тоннаға. Соды соммысы 7 миллиард 200 миллион юэнге етті. Кичік Лаза чон кәсіпіні тұташтырды. Ву Шыңфей мұндақ дейді. Джунго Лазы шәрдісіге дөйләт ішчі сұртыды ки 200 нәчхіл Лазы сорды топланған болып, сетіш торы 80 нәчі дөйләт бәр районны қаплыды. Соды саллық мәлуматларыны есаплаш арқылық Джунго Лазы шәрдісі чоң экраны да Джунго құрық Лазы баға көрсәт күчі дәрқәмді чықып тұратты. Техімі көп Лазы тергучі диққалла вә содыгерлі бұл көрсәт күшкі асасен базарны түшініп баға бекітті. Зүнида баға бекітіш, ер шарғы сетіш әндезісі бұй ерді шекілденмәкті. Лазы тергучі диққан Ван Әнвей мұндақ дейді. Азыр чоң экранға қарапла соды әхвалыны біліп алғылы болуды. Көңілімізді сан болуды. Лазыны Лазы шәрдісіге іліп беріп, көп қысміні шу күнілі сетіп, бір мұ ердің 3-4 мұн үйен кірім қылғылы болуды. Узун сапар мезгилиде Кызыл армияның гүйжудыки 9 шәһәр облас, 60 нәчи нахия шәһәр районда ызлары калган. Уруш истүтәкләре түгиди. Бүйүк мәлумат толкыны Кони инқилаби район Бейҗе шәһәрдә мәҗүрди. Азыр саллык мәлумат белгисе кәсби бу кызыл тупракта жүш урып раваҗланмакта. Бейҗе шәһәрлек Бүйік мәлімат тарақиат башқұрыш идарысы, рәқәмлі кәсіп тарақиат бөлімінің қызметісі Жау Юнлин мұндақ дейді. Содыгер чақырыш вә мәбләғ жәліп қылыш, бақчы районы вастысы бәрпа қылыш вә ықтисаслықланы тәрбиелеш базысы құрыш қатарлық тәдбірлі арқылық, саллық мәлімат бәлгісі кәсіпіне пағыл етілдірдіқ вә тарақи қылдырдық. Азыр шәһәр буенча саллық мәлімат бәлгісі карханасының 12-сі 500-дан артық кәсіпкар жалып қылынды. Яңа дәуірдегі гүйжу зымынында рәқәмләшкән, ешіллашқан, юғырылған заманауи кәсіпле арқылық яңа ұзын сапар жолыдегі дәуір жауабы езіп шықылмақта. Гүйжу өлкілік бүйік мәліматны тарақи қылдырыш башқұрыш идарысы парты группасының әзасы. Гүйжу өлкілік ұшыр мәркізі парткомының шужесі Лили Гомындақ дейді. Біз есаплаш күші асасы, саллық мәлімат асасы, көпменбәлік мәнзір асасығы иге. Шының білен бір вақытта, біздің, яны бұқыл адам күші байлықығы ниспәтен селеш тұрмы әвзәлікіміз ба. Шыңа біздің саллық мәлімат бәлгі кәсіпіне кән күлемді тарақи құлдыруш, бұ саадыки башламчы карханыланы гүйжуғы келіп, саллық мәлімат бәлгі кәсіпіне қанат яйдырушқа жәліп қылыш шарайтымыз вә ықтыдарымыз ба. Біз бәлгі кәсіпі білән шұғылыныш, гүйжуғы келіш маркісіні яртышыны үміт қылымыз.
0: Станцымыз қабірі. Ерім айғы еқін құрылыш қылыш арқылық бұй иллық дөләт байрымыда Тиян Әнмін мәйданы. Чан Ән көтісі бойыға гүл гияхларыны орынлаштырыш құрылышы 9-жайның 27-жі күні рәсмей тамамланды. Бұй ил гүл гияхларыны орынлаштырышта 15-жі бәшіл мәзгілді жасарат білән үлгірләп, мәзмұт қадам білән еңі мұсапіге атлыныш баш темі қылынған болып, Тиян Әнмін мәйданының мәркізіге «Вәтәнгі бәхт тілеш» намлық ғайет зор гүл севіті орынлаштырылды. 10 группа стролық гүллік му Чан Ән көчісі бойыда намайен болды. Тиян Әнмін мәйданының мәркізіде «Вәтәнгі бәхт тілеш» намлық ғайет зор гүл севіті рошан көзге чилікіп тұруды. Сейветнің жануп тәріпіге «Вәтәнгі бәхт тілеймыз» 1949-2026 деген қатлы. Шымал тәріпіге «Дөлет байрымыны қызғын тәбрихлейміз» 1949-2026 деген қатлай езілген. Тиян Әнмін мәйданы вән Чан Ән көчісі гүлігінің башлайлы көчісі Лән Хайлан тоныштырып мұндақтады. Гүл сейвітінің ішіге гүзел мәнілерге вәкілі қылыдыған 15 ғыл гүлгия вә 5 ғыл мейвә талынып, рәң-мірән гүлләнің ечіліп, мол осылының қолғы кәлтүрілген лекегі сему ол қылынып, 15-ші 5 ғылының парлақ ыстықпалыға нәзір сейленді.
1: Станцымыз қәуірі. 20-nji nöwetlik Asiýa tenerket musabakasy başlanyp 9-njy aýynyň 26-njy günü geçe musabakanyň ýerimi tügedi. Jungo wekilleri ümiki 9-njy aýynyň 26-njy günü ýene 9 altyn medalga erişip, altyn medal umumy sany 100-den aşdy. Erle futbol komandasy 3 top kirgizip Tayland komandasyny ýeňip, 28 ýyldan buýan tunji getim Asiýa tenerket musabakasydaky 4 güçlük katarygy kirdi. Asiýa tenerket musabakasy meýdanynda Jungo wekilleri ümiki kargy ýetiş, futbol, suwga sekireş we kol we katarlyk nurgun musabaka meýdanlarynda umumýüzlik netijege erişdi.
0: Emdi kysga memleket habarlary aňlatamyz. Muhbirniň 9-njy aýynyň 26-njy günü Sensha guruhydan egilişçe, döwletimiziň tunji türkümdeki 10 million kilowatt derejelik çoň tipdeki şamal elektr ýoruklyk volt bazasy bolgan Qubuş şimali yeni energiya bazası, yürüşlük tereklik kömür elektr türünün 4 munari toluq ışkı kırıştırılgan bolup, türk kuruluşi generatorla grupsini ışkı kırıştırış nişanıgı qarap tez ilgirli devetipdu. Baza toluq pütkendin kiyin, her yili Beijing, Tianjin, Hebeyga tahminen 40 milyard kilowatt saat tokiyat gözüp, iqtisadi ijtimai taraqiyatının umumyüzlük yeşil tip özgertişige yardan beyirudu.
1: Tömür yol tarmakları 9-njy aýynyň 26-njy günüden başlap Beijing Şanghay ýukur süratlik tömür yolu. Beijing Şanghay tömür ýolunda sınak kılınadygan poýezd biletini aldyn kelişip, setip biliş mulazimetiniň aldyn keliş wagtyny täňşidi. Poýezd gozgulyşdan ilgirki 60-njy günüden 17-njy günügiçe bolgan wagt tedirije halda poýezd gozgulyşdan ilgirki 30-njy günüden 17-njy günügiçe bolgan wagtga täňşaldy.
0: Chongqing Wenzhou yuqori sur'atli temir yo'lining butun liniyasidagi kontrol xarakterli qurilish Shitu Changjiang

yetiştirildi. Bu yıl 7 ayının akırda Şincan'da kütüniş kârız pulu okşaş mezgildikidin 24,7% aştı. Eş süreti bütün Abtunum rayonunun türlük kârız pul otturt seviyesidin 18,9% yukarı boldı. İnavetlik kârız medetigi erişken kütüniş mulazimeti ticareti sobikitlerinin sani okşaş mezgildikidin 64% eşip, kollaş salmakı bilen kaplaş dairesi ten kademde aştı. İktisaslıkla bilen temille salmakı aşırıldı. Şincan 2026 yılıdın 2028 yılıgıça uzun müddet ağlıdın haber alğıçılanı 15,000 adem ketim terbiyelep, yaşangallarının köpeyişige hazırlık görüş. Kömüş çarşıkla iktisadını terakki kıldırış için iktisaslıkla kapalıtını küçe etişini aydınlaştırdı. Davalaş bilen kütünüşünü birleştiriş mulazimeti devamlı küçe itildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyghur Abdunum Rayonluk Sehiye Sağlamlık Komiteti Abdunum Rayonunun 2026 yılı 10 türlük halık turmuşu emeli işi bu içe kalıpını illetip, yaşangallak yardan beri şerketini yolgu koyuşuğa maslaşıp, yaşangallak sağlamlıkı bilen davalaş kütünüşünü birleştiriş mulazimet mağartı bu içe terbiyeleşini kanat yaydırıp, İş ornida çoğ meşqlendirishni davomli qanat yoydirib, musobaqa orqali meşqni ilgari surib, asosiy qatlamdagi tibbiy xodimlarning mulozimat iqtidori va saviyasini yanama o'stirdi. Hozirgacha 65 yosh va undan oshgan 225,600 yashangan kishiga qarta davolash bilan kutinishni birlashtirish mulozimati qanat yoydirildi. 65 yosh va undan oshgan öylerde turadigan, acitidin çıkalmaydigan 50,100 yaşangan kişinin salametlikini bahalaş ve mulazimet kılış kanat yaydırıldı. 9. ayının 10. günü Karmay Şehri Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mulazimet Merkezinin Pakiz Yoruk sınıfı da balıla koşukunu elip kanğış tamak idi. Perviş okutkuçları zonzuyup oturup pes avazda yetekçilik kıldı. Oyun rayonu da balıla koğuluşup oynadı. Külk sadaları her bir bulun pışkakını kapladı. Şincan, Caylan'ın şehir yezi baylıkı ve noposunun tarkılış alahidlikini birleştirip, köpkül şekildeki havalilik bekiş mulazimetini zor kuş bilen terakki kıldırdı. 14. 5 yıl mezgilde Şincan Uyghur Abdunum rayonu bu içe iltimas kılıp tasdiklangan havalilik bekiş mulazimet türü 107 bulup, meblağı 359 milyon yuanga yetti. Bu türlerge tayiniş arkalık bütün Şincan'ın havalilik bekiş mulazimeti bilen teminleş iktidari devamlık eşip, havalilik bekiş ketim sani mukim açtı. Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mulazimet Merkezi, Karmay şehirdeki hükümet kurgan Tunci Pukravi Umumi Menfaatdarlık Havalilik Bekiş Aparatı bulup, süt emi vatkan balıla sınıfı, havalilik kiçik sınıf, havalilik çoğun sınıf tesis kılıngan. Okşumağın yaştaki bovakla ve balılanın halıdın haber iliş ihtiyacını kaplıgan. Aile başlıkı Liu Minglu, ilgiri üyümüzde ikinci balamını bakıdığan adam yok idi. Şuna yoldaşım bilen benim hizmetim tesirge uçurdu dedi. Bultur o balısını Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mulazimet Merkezi'ye aparıp begendin kiyen, хели ениклеп калды. Бу ярның тамыгы илми маслаштырылып калмай, оқытучыларымы найт кәсипҗан һәм әстайдыл. У балам бу ярга келгәндән кин өзе тамак яйдыган, дәм элеше тәртиплек булган яхшы адатны йетилдерде. Бизмо хатırҗан булдык диде. Хавалылык бекиш мөлазимәте белән тәэминләшне күчәйтүш белән бер вакытта балы бекиш толыклымысы бер сиясәтме тәртиплек илгәре сүрелде. Hazırgıça Şincan Uyghur Abdunum rayonu bu yıl 624,300 bovak ve ulanın ailesige balı bekiş toluklaması bedi. Siyaset kasasen, kanun nizamladaki belgelemege uygun kilidigan 3 yaştın töven bovaklarının her birige yılıga 3650 ölçem boyuca toluklama berilip, umum yüzlük kaplaş işge aşırıldı. Yaşangalla ömürnin ahırda hatırcamlikke erişti. Balılanın kelgüsü nurlandırıldı. Şincan Uyghur Abdunum rayonu çıkarğan Abdunum rayonunun 2026 yılıdın 2028 yılıgıcı bolğan payda eliş karakterdeki mulazimet

lavuldab kuyuyatqan Gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tupırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda algı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mündürün Davuz Karalması sözlüşüş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp tarafçılık meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

ئۈنسىرى گەۋدىلىنىۋاتىدۇ. جەنۇب شىمال پەرقىنى تۈگىتىشكە توغرا كېلىۋاتىدۇ. ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئىشلىرى كەسكىن خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. يۇقۇم شارائىتىدا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىدە بۆلۈنۈش كۆرۈلۈپ، جەنۇب بىلەن شىمالنىڭ تەرەققىيات پەرقى كېڭىيىپ كېتىش، ھەتتا مۇقىملىشىپ قېلىش خەۋپى كۆرۈلدى. كەڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر تېخىمۇ كۆپ تەرەققىيات بايلىقى ۋە بوشلۇقىغا ئېرىشىشنى ئومۇميۈزلۈك ئۈمىد قىلىپ، دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشتا تېخىمۇ كۆپ ۋەكىللىك خاراكتېرىگە ۋە پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە بولۇشنى تەلەپ قىلىۋاتىدۇ. شۇنى كۆرۈش كېرەككى، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر تەرەققىي قىلسا، پۈتكۈل دۇنيانىڭ گۈلىنىشى ۋە مۇقىملىقى تېخىمۇ پۇختا ئاساسقا ئىگە بولىدۇ. تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرمۇ بۇنىڭدىن مەنپەئەتلىنىدۇ. خەلقئارا جەمئىيەت كەلگۈسىنى نەزەردە تۇتۇپ، ۋەدىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا زۆرۈر مەدەتلەرنى بېرىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتتىكى ھەققانىي ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، ھوقۇق باراۋەرلىكى، پۇرسەت باراۋەرلىكى، قائىدە باراۋەرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنى تەرەققىيات پۇرسىتى ۋە نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈشى كېرەك. تۆتىنچى، دۇنياۋى خىرىسقا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ گۈزەل كەلگۈسىنى بىرلىكتە يارىتىش. ئىقتىساد دۇنياۋىلىشىۋاتقان دەۋردە يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىدەك تاسادىپىي ئاممىۋى سەيە ۋەقەسىنى ھەرگىزمۇ ئاخىرقى بىر قېتىملىق ۋەقە دېگىلى بولمايدۇ. دۇنياۋى ئاممىۋى سەيىەنى ئىدارە قىلىشنى جىددىي كۈچەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. يەر شارى ئىنسانلار ياشايدىغان بىردىنبىر ماكان. كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە كەلگۈسىگە مۇناسىۋەتلىك. ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن بارلىق دۇنياۋى مەسىلىلەرنى ھەرقانداق بىر دۆلەتنىڭ ياكى يېگانە ھەرىكەت قىلىپ ھەل قىلالىشى مۇمكىن ئەمەس. چوقۇم دۇنيا بويىچە ھەرىكەتكە كېلىش، دۇنيا بويىچە تاقابىل تۇرۇش، دۇنيا بويىچە ھەمكارلىشىش كېرەك. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، دۇنيادىكى مەسىلىلەر چىگىش مۇرەككەپ. مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ چىقىش يولى كۆپ تەرەپچىلىكنى قوغداپ ۋە ئەمەلىيەتنى كۆرسىتىپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشتۇر. بىز ئوچۇق سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، بېكىنمىچىلىك، يەھلىمىچىلىك قىلماسلىقىمىز كېرەك. كۆپ تەرەپچىلىكنىڭ مۇھىم مەزمۇنى خەلقئارادىكى ئىشلارنى كۆپچىلىك بامەسلىھەت قىلىش، دۇنيانىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق ئىگىلەش. خەلقئارادا كىچىك گۇرۇھ بولۇۋېلىش، يېڭى سوغۇق ئۇرۇش قىلىش، يەكلەش، تەكتىس سېلىش، قورقۇتۇش، ھە دېسىلا مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش، تەمىناتنى ئۈزۈش، جازالاش، سۈنئىي ھالدا ئايرىۋېتىش، ھەتتا ئادا جۇدا بولۇش دۇنيانى پەقەت بۆلۈنۈش، ھەتتا قارشىلىشىشقا سۆرەيدۇ. بۆلۈنۈپ كەتكەن دۇنيا ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن ئورتاق خىرىسقا تاقابىل تۇرالمايدۇ. قارشىلىشىش ئىنسانىيەتنى تۇيۇق يولغا باشلايدۇ. بۇ مەسىلىدە ئىنسانلار ئېچىنىشلىق بەدەل تۆلىگەن. بىز ئالدىنقىلاردىن ساۋاق ئېلىپ، ئۇنداق كونا يولدا ئەمدى قەتئىي ماڭماسلىقىمىز كېرەك. بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشىمىز. تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى چىڭ ساقلاپ، ئىدېئولوگىيەدىكى بىر تەرەپنىمە قاراشتىن قۇتۇلۇپ، ھەمكارلىق مېخانىزمى، ئىدىيەسى، سىياسىتىنىڭ ئوچۇقلۇقى ۋە سىغدۇرۇشچانلىقىنى ئەڭ زور دەرىجىدە كۈچەيتىپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغلىشىمىز كېرەك. ئوچۇق دۇنيا ئىقتىسادى بەرپا قىلىپ، كۆپ تەرەپلىك سودا تۈزۈلمىسىنى قەتئىي قوغداپ، كەمسىتىش، يەكلەش خاراكتېرىدىكى ئۆلچەم، قائىدە، سىستېما بېكىتمەسلىكىمىز، سودا، سېلىنما، تېخنىكىنى ئايرىۋېتىدىغان ئېگىز تاملىق قورغان قۇرۇۋالماسلىقىمىز كېرەك. 20 دۆلەت گۇرۇھىنىڭ دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسلىق سۇپىلىق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، ماكرو ئىگىلىك سىياسەتلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋانلىقىنى قوغداپ،
dünyavi pul muamile sistemisinin mukim, sağlam yürüyüşünü qoğdap, kurulmalık ıslahatını alğı seljetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iqtisadının tekimi yukarı süpetlik, tekimi əvirişim terakki kılışıgı türütkü buluşumuz gerek. Biz xalqara qaydını asas kılışta çın turuşumuz, özümüzni çoğun tutmaslıkımız gerek. Qadimde cungoluqla kanunnun çıkırılgalıqı idari kılışının başlangalıqıdın derek berdi o diye. Xalqara cemiyet her qaysi dövletle ortak hasıl kılgan qayda ve ortak tonuş boyunca idari kılınış gerek ki, bir yaki bir qancı dövlet buyruq vazlı kılsı bolmaydı. Birleşken Devletle Teşkilati Nizam Namisi, Devletle Ara Münasivetteki hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Xalqara cemiyet ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu xalqara kaydıyla bolmasa, dünya ahırda küçlükle acizlani yem kılıdgan cangal kaydısıgi yüzünüp, insanlığa apet karakterlik akıvet ilip geliyordu. Biz xalqara kanunçılıkını katlıq yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilati Yadro kılıngan xalqara sistema, xalqara kanun asas kılıngan xalqara tertipini kılç tevrenmeyi koğduşumuz gerek. Köptereplik aparatla köptarepçilikni emliyet körstüdüğen supa, şundakla köptarepçilikni koğdaydıgan asasi ramka, onun nopozluqlıqı ve önümlüklükü koğduluş gerek. Her qaysi devletlerinin münasibetini tüzüm ve kaydı arkalık maslaştırış, kalıplaştırıştı çıngdırıp, küçüge tayinip, acizlanı boza kılışkı karıştırışımız gerek. Kimnin belikitom, muştumu çoğun bolsa, şunun digini hesap bolsa bolmaydı. Köp terapçilik namı da, yak terapçilik kılışkın bolmaydı. Prinsipti çıngdırıp, kaydı biktilgen aman, köpçilik önümlük emel kılış gerek. Tallaş karakterlik, köp terapçilik, bizden tallışımız bop kalmaslık gerek. Biz kinişiş, hemkarlışta çın turuşumuz, tokunuşmaslıkımız, karşılaşmaslıkımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ictimai tüzümündeki perik, karşılışış, türkişinin sebebi olmazdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüç küçü. Tarihni hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine aralaşmay, ıhtılapni, kengişiş, sözlüş arkalık hal kılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgi şunu kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada karşılışıdığan, tırkışıdığan tuyuk yolda manganda, meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun, ya ki soğudu uruş, pen teknika uruşu bolsun, ahırda hemisi her kaysi devletlerinin menfaati ziyan yetküzüdü. Halkının bek saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkürü, nöl neticilik iliş konu ideyesini çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çın turup, stratejilik pikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin içine ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga oru kolaş, şahsiyetçilik, nepsaniyetçilik kılıçtek tarı siyasetini rad kılıp, terakiyat evzelikini monopol kılıp alıdığan bir terepleme usullarını çörüp taşlap, her kaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukukı kapalatlı kılıp, ortak terakki kılış ve gülünüşünü ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, hakkani buluş asası da rekabetlişin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydığan iliş musabıksını emez, belki öz ara beslişidığan, ortak yüksülüdığan yenik atletika musabıksını ilip erişimiz gerek. Biz, devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz. Bir ızdı toktap kalmazlıkımız gerek. Dünya 100 yılda mı görülüp bakmağın zor özgürüşünü başını keçirmekte. Bu hem zor terakiyat devri, hem zor özgürüş devri. 21. əsirdeki köp terapçilikte toğırlarını saklap, yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp terapçiliknin yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çıntırıp, hem mevkani dünya endisideki özgürüşü koyup,
dünyavi hırsqı taqabıl turuş ehtiyacını közde tutup, keng türde kengeşiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz Dünya Səhiyyə Təşkilatının rolunu cari kıldırıp, insaniyet səhiyyə sağlamlık ortak gevdisi bərpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Təşkilatı ve Xalqara Pul Muamile, pul sistemisi ıslahatını alğı sılcetip, dünya iqtisadının işini ilgiri sürüp, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin tərəqiyyat hukuk mənfəəti ve boşluğu kapalatlı kılışımız gerek. O adamlı mərkəz kılış, pakitini asas kılıştek siyaset yönlüşüde çıntırıp, dünyavi rəqəmlik idari kılış kaydısını muhakimi kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürüşüge takabül turuş məqsidi tüzülgən Paris kilişimini əməliyleştirip, yeşil tərəqiyyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Tərəqiyyatını aldınqı orınqı qoyuşdu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyyat karalımısını əməliyleştirip, her qaysi devletlerinin bulup mu tərəqi qılıvatqan devletlerinin dünya tərəqiyyatı ilip gelgen paydının tən bəkriman buluşuğa Hakiki kapalatlı kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla. Jongo halkı uzak müddet cephağı çıdap küreş kılış arkalık, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta tarihi neticilerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakiyat baskıcı koyup, yeni terakiyat ideyasını ızçılaştırıp, işki çoğun ayınışını asas kılgan, işki taşki koş ayınış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini pahal berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir xeter bolgan, ortak gülünüdüğen, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo xalqara yuqumğa taqabül turuş hamkarlıqqa davamlıq aytıp qatnışıdı. Yuqumğa taqabül turuş xalqara cemiyet duş kelgen en təxirsiz vazife. Bu hem xalqni hammidin ala biliş, hayatlıqni hammidin ala bilişte çıng turuşnun asasi talebi. Hem iqtisadni muqim asli keltürüşnün asasi aldınqı şartı. Biz ittifaqlıq ve hamkarlıqni çoŋqurlaştırıp Uçurdun ortak bəhriliniş və birleşip aldını eliş tizgilləşini küçəytib, dünyavi yuqumğı tosup zərbi biriş cəngədə qətdi qalbı qilişimiz kerek. Bolub mu, vaksinini tətqi qilip yasaş, işləp çıxırış, təqsimləş həmkarlıqını küçəytib, vaksinini əqiqi türdə hər qaysi dövlət xalqı işiltələydiğən, işiltişki qurbi yetidiğən amivi məhsulatqı aylandırışımız kerek. Jongo bugünkü kadar 150 neçi devlet ve 13 xalqara teşkilatka yuqumğa taqabül turuş yardım berip, ihtiyaclıq devletlerge 36 tibbi mutaxassisle grupsi evetti. Xalqara vaksina hemkarlıqıga aytıp medet verdi ve katnaştı. Jongo her qaysi devletler bilen yuqumnun aldını eliş tizgilleştiki paydalıq tecrübelerini davamlıq ortaklaşıp, Yuqumğa taqabül turuş iqtidarı aciz devlet ve rayonlarga çamının yetişişçe yardım berip, tərəqqi qılıvatqan devletlerinin vaksinaga erişiş ve qurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yuqum üstüdün baldıraq təltüksü qalbi qilişiga küş qoşudu. Jongo özara mənfəət yetküzüp ortak payda alıdığan ecevitiş strategiyasını davamlıq yolu koydu. İqtisadının dünya vilişi, ictimai işləp çıxırış güçleri tərəqiyatının obyektiv təlibi və pən texnika tərəqiyatının müqərər nəticisi. Yoxumdan faydalanıb, dünya vilişki qarşı çıxış, bekinmiçilik qılıb, alaqını üzüş, hər qandaq bir tərəbinin mənfəətiga uyğun kəlməkdi. Jongo iqtisadının dünya vilişini başdan axır qollab, sırtqa eçivitişdən ibarət, Asasi devlet siyasetini qatdi yolu koydu. Jongo soda ve silinmini erkinleştiriş ve kolaylaştırışını devamlı ilgiri sürüp, dünyavi kesip zenciri,
təminat zəncirinin ravallıqı, muqumluqını qoğdab, bir bəlbaq bir yolunu yuqursub

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jorlu programısı bugün yine okşayışla yeniçi məzmunlar bilen huzurunla xeytip geldi. Programımızı aval qıdakli yaptırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı dostlarla Şerin Gül Toxdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunla oranlaştırılığandı. Bula qızıqsanla, bir qıdınla dağınlıq bizde bulsun.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qanchkilik programlarımızda Rozi Gülbayının tarım jurnalı ilan kılıngan Arzu üçün namlıq postunun aldın kısımlarını anlatkandıq. Nabi'nin Beijing'da sözüge ötkerlik haberini yetküzgendela, əmeliyette Nurzaba özümü paydaq tibi daşözünün çakır kayğızını tapşırvağan idi. Amma o Nabi'nin hoşallıqıgı tən jör buluş üçün özünün hoş haberini yoşırıp qağan idi. Bana əmdi, o işgeylənin tənla Beijing'daki daşöyləgi ötkerlikke inıq buldu. Ondaqda, ola Beijing'da yanı qandaq işlağı yolu qıdığandı. Olanın kəlgü üskülleri qandaq bola, Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnalı programımızga orınlaşdırılğan Rozi Gülbayının Arzu üçün namlıq postunun davamı da bolsun.

kelgüsü kütmekte. İstihbal kütmekte. Pamir bürkütleri yeni mənzilge qarab uçmaqta. Nabi'nin daşıgı ketkeligi Aycamal Mumay'nın ideyistin pekatla ötmedi. Muşundakmış bulamdı. Çay işküzgen jigitnin kızın taşlap yırak ketken nemisi? Çay işküzülgen boğan dinkin nevren bilen obalının toyuna kilvetiş gerekemez mi? Deydi o öz özüge. Nahiye merkezige berip kitap seti belip kelgen Nurzıba momusunun işik aldıda gemkin oltırgalıkını körüp, jügürüp berip momusunun boynığı gire saldı. Canı can mama, san nem boldı? Hacep meyusunup kapsan go. Keypiyatın taza yakşemez. Nemi kapıp kaldın? Dedi küyüngen aldı. Kızım, avu nabi degen namert seni taşlap gidip duğu. Toy işin soğu çelişip du. Şununla kapı boğattı men. Mumay sel demini elbilip gepini devamlaştırdı. Lekin köylünü yerim kımma. Aman kadranı kılıdığa la çıkıdı. Aycamal Mumay şundak tep Nurzıbanın beşini sıladı. Hey Muma, nemilen deydiğen sen? Nabi beni taşlap gitmedi. Ben onu okuş kozduk koydum. Beycan'ı bir iş alsam mı? Az günden kin, ben bu Beycan'ı okuş kıbarım hangi. Şu çağda onun bile körüşümen. Biz birbirimizle herkes taşlamayımız. Dedi düşündürüm. Ben deymen, silahı çay işküzlüken boğan denkin, toyunu kılıp, andın bardağın yerinlağı basan bolattı o. Çay işküzüp koyup, onda uzak yürüp kesenle yakşı olmaydı o balam. Aycamal Mumay yeni öz kepini yorgalattı. İşin bulmaydı o Muma. Könlünü herkes yerim kınma. Nabi yakşı yigit. Biz kilişip olduk. Okuş bitirip kaytıp gelgendinkin toy kılımız. Dedi Nurzıba Mumusunun yüzürgü süyüp durup. Hee, mundak kende kızım. Ben o Nabi'nin yakşı yigit hikayeligini belettim. Ağ günü Dileysen bilen Sabire yenimge kilip, Nabi Nurzıba'nı taşlap başka yak geçip gidip de sədəməs mi o diyen gəplən ıqıldı. Anla bək bir yaram boğandım. Nevremnin könlü kançılık yerim boğandı o diyenini oylap, yürüküm etişkili ketken idi. Emdesinin gəptirini anlap, könlüm tencedi. Dedi Aycamal Mumay yüzlerge külkü jügürtüm.

0: Nin miqdarını aşırıb qəbul qılış salamatlığa ziyan yetkizdi. Adamdə asanla uyqusuzluq, alaqızadı buluş, təşvişlənmiş qatarlıq kesəlik alamətləri görüldü. Yəni adamdə tayini velikçanlıq payda qılışı mümkün. Onundan başqa quvvət içimliklərini ziyadi köp qəbul qılğanda qan tomur içki postunun iqtidarını özgərtib, ciddi xarakterlik qan tomur içki posti tosqunluq uçuraşını kəltirib çıxırdı. Ondaqda quvvət içimlikini həm adam içisi bulamdı. Gerçi kuvvet içimliklerini içeceği kişilerin rolünü urgusu mu, lakin bunu hem adamın içeceği tavsiye kılınmaydı. Tövendeki başkalı kişiler miktarını tekim yakış kontrol kılışı gerek. Eğer bir yaran olsa, içmesliği gerek. Hamildarla balıyı mütevat kalladı bir. Köp sandaki kuvvet içimliklerinin düşündürülüşü de hamile ve balının sağlamlıkları təsir yetküzüştüğün sağlanış için hamildar ayarlar ve balı imtiş məzgirliklerinin içeceği bulmaydı da bəskertilgen. Balılar, yaşlar, ösmürler. Bu türdeki kişilerin kofeinin metabolizm iktidarı nispeten tüven bulup, köp içip koysa tekim eğir ziyaniyet gözüldü. Aşkazan üçey keselik bimarları. Kofein aşkazan keselatasının acırlışını gıdıklap, bir aran buluşunu keltürüp çıkırışı mümkün. Doğru işçi de kallar. Bazı doğrularını işçi atkan kişiler en yaxsı özmeyle çok kuvvet içimliklerini işmezdi ki. Doktor dün mesleti sorab, doğru önümüge təsir yetküzüştün sakılın işe gerek. Haraq içi de kalla. Haraq içkende kuvvet içimlik ilişmesi gerek. Çünkü adam aya gelinip özünün mesbub kağalıqını bilmeydi. Şunun bilen tek mükep haraq içi bilip bedenge ziyan yetküzüldü.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Mence uruş. İkinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık. Yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naiti korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak çekiş. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, bugün müşk haqidagi qiziqarlıq bilimlerimi sözləb bermən. Müşkinin mijəzi soğuk, manğan davası çıqamaydı. Kündelik vaxtının 3-dən 2 qismi uxlaş bilə ötüdü. Adətdə ana müşük on xay boludu, dadı müşük, yəni erkek müşük sol xay boludu. Müşük qızıl rəngini pərqləndirəlməydi. Müşük putu arqılıq tərləydi. 99% güllük müşkinin həmisi ana müşük. Müşkinin anlaşıqda darı insanların tört təsigi toğır gelidi. Müşkinin son ayk orni alaydı boğaş qatçısına aydı yumuşak göründü. Müşük hər xil avazlarını çıqıralaydı. O çıqıralaydıqan avaz 100 xil qiyidudu. Amma işte pəqat 10 xil avaz çıqıralaydı. Kuramğı yetken müşük adamdan alaqlaşmakçı bolsa miyav miyav degen avazını çıqırdı. Sphinx müşki dünyadaki birden bir tüksüz boğan müşük.
6: Anlavatınamlar, Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyğurca Radyosu. Her anlayışınızdan kımmeti var.

0: Rabbini öz pürküp çıkargan su uğrap durdu. Bu acayip manzara şu caydaki kişiler ve etraftaki kişilerin kızıkışını kozgan. Çünkü dünyada fakat muşu bir tüp tarakli muşundak alaydı maharet giyge. Hem de yeşkandak su menbesinin faydalanılmadan bulup, fakat özlükdün su pürküydü. Onun üstüge su miktar mı az emez, üzülüp mü kalmaydı? Meyli kurgakçılık pesli ya gülülçilik pesli bolsun, bu yerden çıkıdığan su miktarı iz cil mokum. Şuna bazılar bu yerge gelip şu cayının ekvalını tekşürüp, emeliyette şu cayının alaydı deniz yüzünün igizliki keltürüp çıkargan besimnin nacarlıqıdın, tüven taraftaki su iqiminin dereğinin oturu boşluk kısmıgı besip girip, andın üstüdeki bir töşüktün edilip çıkarlıqını, karmaqa, dereğ pürkigende köründüğalıqını baykağın. Bu dereğ emde ösmeydiğandek bulup, otturdaki dereğ olayı kısmi uzun müddet iqtip getilgen su iqimi tarpıdan ufprap ketken. Onun üstüge nurgun 7 sistemisi mi buzgunculuk oluşturgan. Ama bu yerden etilip çıkan su etraptaki ösümliklerge bəxt yaratgan. Nurgun ösümlikler bu su terkebege tayinip baraksan ösken. Bunun başka bu yerde oturaklaşkan kişilerinin bu yerinin su mənbəsige bolgan muhabbeti mi en tayin çoğunqur. Şuna bu yerge su ağlı kildiğe Allah'ımı ba. Ola bu yerden su ilip, kaytıp berip, suni yakşı bir taraf kılıp işçidu.
1: Qadirlik dostlar, bazı kişilerde köz kurgaklaşıplı qalma, yana teri kurgaklaşış, iğiz kuruş alametlerimi körüldü. Qışta par bilen təminligendin kin, ya ki ət yazda şamal köp çıqqanda, bazı kişiler teximi kurgak iz kılıdı. Beijing daşısı 1-ci doktorxanası romatizm immunitet bölümünün müdür vıracı Zhang Juli uzak mezgillik köz kurgaklaşış, iğiz kuruş, burun kuruş, gal kuruş qatarlıq keselik alametler doğrusu düşünce berdi. Uzak müddet köz, iğiz, burun, gal kurgaklaşsa, kurgaklaşış yığındı keselikke giriptar boğan buluşu mümkün. Ondaqta kurgaklaşış yığındı keselik alamet qandaq iş? Kurgaklaşış yığındı keselik alameti bir xil sozulma xarakterli kesel bulup, beden immunitet sistemisinin kalayım kalışını keltürüp çıkırdıgan öz beden immunitet xarakterli keselik. İmmunitet sistemisi bütün bedenin arkayız kısımlarda bulup, nispeten mürekkep oludu. Normal ekvalda, immunitet sistemisi xuddi insanlar tenedeki muhafizat tarmıqı oxşaş, bedendeki əxlət, yani ölgen hüceyri qatarlıqlarını, ösme hüceyrisi ve virus, bakteriyeni tazlaşqa məsul buludu. İmmunitet sistemisinin ixtidari kalayımı kallaşqan naman, əsildə bedendə qoğdaş rolunu oynaydıgan muhafizat tarmıqları pərxiləndiriş ixtidarını yoxdub, bedendeki normal əza ve hüceyrilərgə ucum kıludu. Kurgaklaşış yığındı keselik alameti manımışındak bir xil özbeden immunitetliq keselik. Ondaqta kurgaklaşış yığındı keselik alameti bimarının qandaq keselik alametleri bar. Kurgaklaşış yığındı keselik alametinin en asaslıq şipadisi kurgaklaşış bulup, köz kurgaklaşış, kalp kurgaklaşış, burun boşluğu kurgaklaşış, yutkunca kurgaklaşış qatarlıq alametleri boludu. Köz kurgaklaşışının daim körüldüğün iki xil şipadisi bar. Biri asta-asta köz kurgaklaşıdı. Yani biri, təsirli kişilerini körüp təsirlengende yaş iqib çıxmaydı. Kurgaklaşış yığındı keselikke giriptar boğan bimarının ağızı kurup ketidi. Bir neçe minut gap kılgandan kiyin su içip kalpiginin emdişi kerek. Kurgaklaşış yığındı keselik alameti de kurgaklaşıştın başka yeni qandaq alametler görüldü. Kurgaklaşış yığındı keselik alametinin tərəqqiyatı bir qadar yoşurun bulup, bütün bedendeki arqaysi azalarga təsir görsüşü mümkün. Məsələn, öpkəgi təsir qılsa, genik dərəcədə təsir qılğıcılarda quruq yüddəl payda buludu. Eğir dərəcədiki bimarlarda öpkə arlıq maddisi talalışış kilib çıxışı mümkün. Qan sistemisi təsir qılsa, qurqaqlaşış yığındı kesəlik alameti, aqqan hüceyrilərinin sanı azıyış, ya ki qan plastinkilər azlaşını kəltürüb çıxırdı. Börəkə təsir qılsa, börəkdə binormal şibadlarını payda qıludu. Məsələn, köp miqdarda aqsıl siyiş qatarlıqlar. Jigarga ta'sir qilsa, jigar iqtidorining normalsizligini keltirib chiqarishi mumkin. Nerv tizimiga ta'sir qiladi. Ba'zi bemorlarda qo'l uyushish, put uyushish alomatlari ko'rildi. Hatto bo'g'imlar ishib og'rish, bo'g'im yallig'i, muskullar og'rish yoki mag'dursizlanish ahvollari ko'rildi. Bularning hammasi qurg'oqlashish yig'ini kasallik alomatining nerv tizimiga ta'sir qilganligining ifodasi. Teriga ta'sir qilib, ziyoda sezgirlik teri kesilini paydo qiladi. Ko'pincha putni yuz beradi. Kurgaklaşış yığındı keselik alameti bütün bedenin arkayı sistemlerde digidek mesele payda kılıp, adam bedenine ziyan yetküzüdü. Köpçelik çoğun hoşar buluşu gerek. Kurgaklaşış yığındı keselik alameti kandak kilip çıkıdı. Kurgaklaşış yığındı keselik alametinin sebebi hazırca anca inik emez. Lekin köp yıl tatqiqilish arqali bazı xatarlik amillar yoki munosabatlik amillar bayqaldi. Kurgaklaşış yığındı keselik alameti tövendeki bir qanç taraf bilen munosabatlik. Birincisi gen. Kurgaklaşış yığındı keselik alametinin muayyen irsiyetçalıqı buludu. Aile cemiyetindeki nurgun kişiler immunitet xarakterli keseliklerge giriptar buludu. Məsələn, rimatoidlik boğum yolluğu, kalkansman bəz keselikke qatarlıqlar. Cemiyet keselik tarixi bolsa, kurgaklaşış yığındı keselik alametinin giriptar buluş xavbi bir qadar yuqur buludu. Lekin, çoxum giriptar buluşun atayın. İkincisi virüsün yuqumlanış. İrsiyat arqı körünüşü asasında virüsün yuqumlanış.

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hürmetlik radyo anıgıcılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulaq salıqaysıla. Vəsiyetlik hediyeni qobul kılıç karaldın ötkende mirasqı erişkili bulamdı. Optomatik çekip seyiriş üskünüsü arqılıq zakas talıştık natuğru rıqabetliş kılmışı cazalandı. Xizmet izdigende toy kılmadığını dəb yalgan isa, orun emgek toxtamını bigar kılsa kanunu xilap bulamdı. 4 yaşlıq bala, balla bağıtısıdı yıkılıp yarılınıp, 70 milyondan artıq tölemge erişdi. Emdiktanla bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənə ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sevgili dostlar, şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı. Aktif energiyelik güzel tavsiyelerimiz devamlı sizler için. Söz kıganda ihtiyaççan bulun. Köp oylan, az sözlen. Kıgan sözünüzdün başkalar memnun bolsun. Kandak sözleş, nemini sözleştin muhim. Asan vədi bəmən. Vədi kıgan işini çokum kılın. Başkalarının maktaş pürüstünü koldan berip koyman. Başkalarına samimi nəzər silin. Royunuz kötürengi bolsun. Çırayınızdın külkeyi yığıp dursun. Başkalarının halığı yetişini bilin. Ulanın könlünü düşünün. Başkalarına yardan beriş arkalık erişken huşallık ne en yakşı cevap da bilin. Her vakit en huşal keyfiyatını özünüzde hemen akılın.

Hürmetli radio anlayıcılar, şimdi Jungo'ga nazar programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Diktor Rakamcan bulunan. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmullarına kulak salgaysınlar. Yeni zakaz taloni bazar ölüşü vaziyetine karşı eşi sırrını açtı. Aile mulazimetçiliği de yeni siyaset yolu koyuldu. Mahiyetlik asili sort tüzümünü ornitişta. Esli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydının behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Yakında, Şincan Uygur Abdunum Rayonluk Mağarıp Nazareti, Abdunum Rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumüzlük ilgiri sürüş doğrusudaki kutturuşunu tarkıdı. Sağlam mektep kuruluşu hizmetini ilgiri sürüşünü orullaştırdı. Yakında, yeniden tesis kılınıvatkan kocalık mulazimet tallı bazarı kandak hizmet kılıdı. Bazı caylarda yesliler yaşanganda kürtünüş merkezi özgertildi. Tövende dikkatinle programımızın tepsili mezmullarda bolsun.

Yeni zakaz talonu bazar ölüşü vaziyetine karşı eşiş sırrını açtı. Elimiz kemisazlık kespi ilan kılgan en yeni sallık malumatta. Muhtır yer şar boyunca yeşil energiyelik parkotlarının zakaz miktarı devamlı tüvelle vatkan ehvalda. Elimizden yeşil parkotlarının yeniden kubul kılgan zakaz talonunun yer şarı bazırda igeligen nisbinin o da 368%'nin yukur bolgallığını baykadı. Bu tətir eşinin kaynige kandaktik özgertiş məhbi numarı yoşurunga. İşki derya su yolu da elektrileşken dolkun asta asta bu yerge karap axdı. Bir ömür kemi heydigen nurgun pişkadem kapitan teşebbüskarlık bilen işiltip, adetlengen yekılgu may parahotini topluk parahotka almaştırdı. Shandong ülkesinin Jining şehri, Beijing, Hangzhou, Chong kanalının otur bölükedeki yadroluk tügün. Muhbir, Jining'deki Taiping Porti Pristanı da nurgun parahotlarının mal kaçılaş çürüş bilen aldıraş geldiğini gördü. Ulanın içi de güldürlügen şavkun avazı yok. Kara üst teknik örgülü bombaydıgan bir türküm parahotla Pristan arısı da ötüşüp durdu. Ula del yeni energiyelik yük parahotu. Port hizmetçisi Ye Çınşu'nun muhbirge eğitişçe. İlgiri yük toşuydugan parahotla asasen dizil parahotu idi. Ama bultırdın başla. Topluk parahotla bağın seri köpeygen. Kapitan Sun Holbin'nin heydigini o setip alğan ikinci yeni energiyelik kemi. Bazarının jallınış vaziyeti kesip zencirinin yukarı ekinideki kemi sazlık alqısığı təsir körsetti. Muhbir şu caydaki kemi sazlık karxanalarını ziyaret kılıp, işlep çıkırış oranının lık tızılğallıkını. Zor bir türküm yeni energiyelik kemilerinin ciddi yasılı vatqallıkını köydü. Baş stansının muhbiri Wu Tianbei mundaqtaydı. Yasap bolgan bölüklerde parahot orunda mükemmel yeni energiyelik parahot kuraştırıldı. Kemsazlık zavutu da jami 24 parahot orunu ba. Her bir yeni energiyelik parahotunun parahotta hizmet kılış vakti bir ay. Yani her ayda 24 yeni energiyelik parahot suğu çürüldü. Muhbir bu yerde kemisazlık karxanasının mesulü Wu Zicheng bilen uçuruşup kaldı. Bu mındak deydi. Ula əslide köp miktarlık tavar sodisi bilen şuğulun attı. Nurgun malla işki deryadaki parahotlağı tayınıp toşulattı. Şundakla su transportu ceryanı da işki derya transportunun yeşil tipini özgertişinin bazar yönülüşünü hakiki iz kıldı. 2022 yılı karxana bu fırsatını çın tutup, keskin halda çigra halkı, yeni energiyelik parahotunu tətkik kılıp yasaş kırışken. Hazır ulanın yeni energiyelik parahot zakaz talonu 2027 yılı tizilip boldı. Shandong Xinlin kemisazlık şirketinin baş direktörü Wu Zicheng mundaq deydi. Bu yılı kadar biz 100 yeni energiyelik parahotunu tapşırıp boldı. Onun üstüge bütün parahotunu tətkik kılıp yasaş, layeləş, yasaş. Təmilləş zəncirini öz işiga alğan barlıq məsulatlarını dövlütümüzdə işləp çıxırışını işqaşırdı. Sab topluq keminin gəlib kılış küçü qəyərdə. İşki derya yeni energiya parahotu adətdə suyuqlandırılğan təbii qaz. Metil, alkogol, qatarlıq, yekılğu, ve sap topni hareketlendirgüş küş kılıdığan parahotunu körüstüdü. Muhbir tekşürüp tətkik kılış yeryanı da. Oxşaş 2000 tonnajlık işki derya yük parahotunun sap top parahotunun setiliş bağısının enenevi dizil parahotunun kidin 6 milyon yuan yukur işkelligini baykıdı. İniqla nurgun pul sərp kılış kıtoğur kelgen bolsumu. Bazı kapitalla yenila yenisini almaştırışını halaydı. 58 yaşlıq Wang Chun kanalda 40 yıl katrap yürgen pişkadem kapitan bulup, sap topluk yük parahoti heydavatkınıga bir yıldın aştı. Onun üçün etkanda, en bivasta təsiratı deniz sepiri təsiratının özgürüşü idi. Jinin porti 6018 numarlıq parahotunun kapitani Zhu Wang Chun mundaqtaydı.
Top bilen hareketlendigan paraxotning eng çoğ ortiqchiligi tek. Yıkılgı may paraxotining şawqyny yuqori. Tinç, rahat bolushdan başqa kapitanni haqiqi ta'sirlendirgini yanala bir haqiqi iqtisodiy hisobat. Jining Porti Aviasiya şirketining 6018-nji nomorliq kapitani Ju Bangchu mundaq deydi. Top paraxotiga hozir 11 million 900 ming yuan ketidi. Bu yıkılgı may paraxotidan 6 million 400 ming yuan yuqori. Hozir har kilometri bo'yicha hisoblaganda dizel paraxotiga 30 yuan atrofida. Top paraxotiga odatda 9 yuandan 10 yuangacha muqim top qachilanadi. Bir yillik avtomobil haydash musofasi 38 ming kilometr bo'yicha hisoblaganda 6 yildala ko'p mablag' solgan pulni qaytarib olgani bo'ladi. Du Bangchun muxbirga mundaq dedi. Paraxotning 20 necha yillik ishlatish yil cheki bo'yicha hisoblaganda davlatning to'liqlimisini qo'shganda ortiq chiqqan paraxot sotib olish tannarxini faqat 6 yildala qaytarib olgani bo'ladi. Keyingi tijoratda yiqilg'i xarajatlar har yili 1 million yuandan ortiq tejab kelindi. Bundan boshqa yurishlashgan siyosatning turtkisida sap top bilan harakatlanadigan parxotlarning tijorat afzalligi yana zo'raytirildi. Shandong o'lkasini misolga olsa, sap batareya bilan harakatlanadigan parxotlarga qarta haqsiz ham oldin tushirgidan o'tkazish yo'lga qo'yilib, bir qitimda tushirgidan o'tkazish orqali 1000 yuanga yaqin pul tejab kelindi. Ham pul tejaydi, ham vaqt tejaydi. Shunga texim ko'p kapitan to'rtlik paraxotni tanlaydi. Muxbir tekshirib tadqiq qilish jarayonida davomli yurish andishisi, to'q qochilash ta'minoti, paraxot yasash qatorliq real qiyin masalalarning yanala to'rtlik paraxotni texim kam ko'lamda kengaytirishni cheklab turayotgan to'solg'u ekanligini bayqadi. Davomli mengish, to'q qochilash nurg'un paraxot xo'jayinlari eng ko'ngil bo'ladigan masala. Nanyang Qirg'izistoni Jiningning G'ol liniya suv yo'lidagi muhim suv usti mulozamat rayoni bo'lish sifati bilan suv usti energiya to'liqlash o'tumi qurildi. Shandong Ronghui davr paraxot pantexnik chekish shirkatining xizmatchisi Sao Janwen mundaq deydi. Punktimizning hozir 1.2 megavatlik to'q qochilash iqtidori bor. 1 soatda batareyaga 1200 kilovatt to'q qochilig'i bo'ladi. Yuqori quvvatli tez zaryadlashdan boshqa qurilish vaqtini tezlatish uchun yana konteyner shakllik zaryadlash to'q almashtirish shaklini tanlashga bo'ladi. Bir konteyner bir gruppa batareya bo'lib 10 necha minutda butunlay almashtirg'ili bo'ladi. Hozir Jining shahri 4 bekatni o'rinlashtirib dastlabki qadamda suv usti energiya to'liqlash to'ri qurdi. Energiya to'liqlash aslahalari uzluksiz mukammallashish bilan bir vaqtda. Pan tadqiqot terminalimi paraxotning davomli yurish iqtidorini davomli o'stirdi. Jungo kemisozlik 704-chi tadqiqot o'rni sistema umumiy bo'limining tadqiqotchisi Zing Jilin mundaq deydi. Yakki paraxotning batareya sistemasining sig'imi necha yuz kilovatt to'qdan taraqqiy qilib 10 ming kilovatt to'qqa yetdi. Kichik tipdagi paraxotdan o'ttira cho'ng tipdagi paraxotlarga o'zgardi. Hozirga qadar 200 ga yaqin elektrik paraxotning energiya sistemasi topshirildi. Hozir elimizda sap elektrik paraxotlarning bir qitimliq eng uzun uchish masofasi 500 kilometrdan eshib, qattiq detal iqtidori davomli eshish bilan bir vaqtda. Davlat siyosatimi ichki daryodagi paraxotlarning elektrlashib tipini o'zgartirishini kafolatga ega qildi. 2024 yil 5 oyda Wuyan energiya tejab karbonni ozaytish harakat loyihasini e'lon qilib, Kono transport paraxotlarini viraq qilib yangilashni ilgari surib, dengiz bo'yi ichki daryolardagi paraxotlarni elektrlashtirishga turtki bo'ldi. 2025 yil 5 oyda 6 tarmoq birlashib hujjat tarqitib, to'p bilan harakatlanadigan paraxotlarning ismini liniya bekitib ko'lamlashtirib ishlatishiga ilhom berdi.
Мәмлекетнің нұрғын жайларымы топ білән әркетіліндіған парқотланы елес сиясыны арқы-арқыдың оттырғы қойды. Джунго кемісазлық санайты кәспе жәмейтінің мауын баштықы Ли Янчин мұндақ дейді. Кемісазлық зауытылы әмәс. Үскіні зауытымы күтін күші білән ешіл техникені топлаштырышқы үзләнмәкті. Джунго оттыра. Юқыр дәрежелік ешіл парақотқы қарап түп өзгәртіште үзчіл яқшы, ешіш. Тәрәппият вәзейтіні сақлап келді. Қәдімі үзчіл тезләшті.

mahiyetlik asili sort tüzümünü ornutışta. Esli sort hukuktarının icazetini iliş, hem de belgilik paydının behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Yakında yezi ilgiliki, yezi ministerliki akbarat ilan kılış yığını açtı. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin mağın başlığı. Ministerlik üsümlük yeni sortunu kogdaş çıxanısının mağın müdürü Yan Xayşın mahiyetlik asili sort tüzümü doğrusu da muhbirlarının sualıgı cevap verdi. Yan Xayşın mındak dedi. Mahiyetlik asili sortunun uruk kanunu da uçuk iniklimisi var. O iktidai sortunun mahiyetlik asili ya ki şu iktidai sortunun mahiyetlik asili sortunun asıl bolgan sortunu körüstüdü. O iktidai sort bilen roşen perklinudu. Hem de asili keltirip çıkargan hususiyet perkı bolgandın sır. İktidai sort yen tipi ya ki din tipinin bir kişinin asıl bolgan asasi hususiyet cihette iktidai sort bilen okşaş boludu. Kanunda naiti ihtiyatçan bayan kılıngan. Ama bak kılıp etkanda. Mahiyetlik asili sort esildeki sort ne zinnetler, yakşılaş arkılık tallap yetiştirilgen yeni sort bulup. Esildeki sort bilen seliştirganda, pekat ayrım hususiyeti dili özgürüş buludu. Meselen, bir şal sorti bulup, umumi ifadesi yakşı. Ama onun şal vabasıga takabül turuş iktidarı aciz. Başka sort yetiştirgiciler şu sort ne tüzeştirip ve yakşılap. Onun şal vabasıga takabül turuş iktidarını yukarı götürdü. Ama başka hususiyetleri esildeki sort bilen okşaş. Bu hıl ehvalda. Bir sort sortunun mahiyetlik asili sortu hesaplanıdı. Demek, mahiyetlik asili sort asaslıkı başkıla yetiştirgen sort asası da tüzeştirir. Yakşılap yetiştirilgen yeni sort hesaplanıdı. Köpçelik ki məlum ki, ziraat sortini yetiştiriş intayin cepalık iş. Bir yeni sortini yetiştiriş için adette 8 yıldın 10 yılgıcı vakit getirdi. Sort yetiştiriş vakti naiti uzun bulup, zor miktardaki tetkik kılıp, içiş selinmesiga ihtiyaçlık. Bununla sort yetiştirgicilerinin köp yıllık yenilik yaratış emgek neticileri mücessemlengen. Eğer başkala bir iktidai sortini azrak zinnetlep yakşılısa, bir vasıta tavarlaştırıp kene ise, iktidai sort yetiştirgicinin yenilik yaratış köpüsünü gevdilendirmese, münasip paydadın behriman bolmasa, vakit uzar gansırı kim o iktidai yenilik yaratış bilen şoğullanıp, iktidai sortini yetiştirişini halaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümünü ornutışta. Mahiyetlik asili sortini tavarlaştırıp kene yetiştin ildiri. Esli sort hukuktarının icazetini iliş, hem de belgilik paydadın behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Bunundaki maksat yakşılangan sort yetiştirgücü bilen esli sort hukuktarı otursa da kanun kapalitigi ige menfaatin ten behriman buluş mekanizmi ornitip. Esli sort hukuktarının hukuk menfaatigi bolgan hürmetini gevdilendirişten ibaret sort yetiştirişte deslepki yenilik yartışka tehimi yakşı ilham berişkere. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin başlıkı. Ministerlik üsümlük yeni sortunu kogdaş çıxanısının müdürü Liu Lihua mahiyetlik asili sort tüzümünün oğuş yolu koyuluşuğu kapalettik kılış meselesi uğursa da Vikalla gezdi tarap kullarının muhbirlerinin sualıgı cevap verdi. Liu Lihua mındaktaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümü kesip sahası dikile köp yılladın buyan arzu kılıp gelip atkan. Sort yetiştirişte Deslepki yenilik yartışkı ilham berişte muhim rol oynaydıgan muhim tüzüm layihesi. Yakşı tüzümünün aşkıçı yakşı emeliyleştiriş, yakşı yolgu koyuşta. Mahiyetlik asili sort tüzümünün emeliyleşige hakiki kapaletlik kılışın yezi ilgiliki. Yeza kent ministerliki birkançı cihetiki hizmetini noktalı kanat yaydırdı. Birinciden, tüzümünü teşvik kılış ve izcillaştırışını küçeytişkere. Bugünkü künde Tunci Türküm'deki yolgu koyuş, mundaridisi ve hüküm kılış görsetmesi ilan kılındı. Keyinki kademde mektep, karhana, baza. İlgirleş yığını, katarlık, kanun savatlarını umumlaştırış paliyeti kanat yaydırılıp. Memleketlik, şermenkisi katarlık supulağı tayını. Penli umumlaştırış, teşvikat, körünmü çastotisi.
zehin sınaş katarlık teşvikat materyalları tarkıtıdı. Mas kademde tüzümdün mesleğet beriş mulazimeti bilen temillenudu. Yine taratkula arkılık mütehessile söhbetini kanat yaydırış. Mütehessileni çöndürüş makalesi yazışka teşkilleş katarlık şekilde arkılık. Bu tüzümlü yolgu koyuşunun muhim ehmiyeti. Noktalık mezmuni ve yolgu koyuş telipi katarlıklarını bayan kılıdı. İkinciden, kespi cihetin terbiyeleşini küçe yetişkiler. Pen tetkikat, sort yetiştiriş orulları, karhanıla. Urukçılık başkuruş, tarmakları katarlık subihtilağı yüzünü. Köp katlamlık, mehsus terbiyeleşini kanat yaydırıp. Uruk yetiştirgücülerge tüzümlü yolgu koyuş telipi. Kaysi işlani kılgılı boludu kallıkı. Kaysi işlani kılgılı bulmaydı kallıkını büldürüş. Başkuruş tarmaklarına yolgu koyuş kaidesini pişik ilgilep, kandak hüküm kılış. Kanunlu kandak icra kılışını büldürüp, tüzümlü hakiki emeliyleştiriş gire. Üçüncü, tirek kapalıtını kanat yaydırış gire. Mahiyetlik hasili sor tüzümünü yolgu koyuşunun siyasetçallıkı, teknikilikı. Kestiliki naid küşlük, yezi ilgiliki, yezi ministerliki bir türküm bahalaş ölçümünü bekitip, bir türküm bahalaş aparatlarını retlep, mütehessile ambarı kurup, kalıplaştırıp başkuruş ve tekniki cihetin kollaş kapalıtını küçeytip, adil hakkani yolgu koyuş. Neticesinin toğra, cençilik buluşuğa kapalıtlık kılıp, tüzümle hakiki turguzudu. Törtinci, öz kollap bahalaşını küçeytiş gerek. Sahalani tefşürüp tetkik kılışkı teşkille. Sork yetiştiriş orulları ve karhanılarının fikir tekliflerini kendi dairde anla. Tüzümlü emililişiş ehvalini umumüzlük ilgile. Tüzümlü yolgu koyuş ünümü ve saklangan meselelerini ilmi bahala. Yolgu koyuş ölçümünü elalaştırıp ve mükemmelleştirip. Tüzümlü maslışçallıkı ve meşgulatçallıkını öztürüş gerek. Bunundan başka, urukçılık terakkiyatının yeni vaziyeti ve kesip terakkiyatının emeli ihtiyacı asasen. Tefimi köp ziraat sortlarını bahalaş teknikisini tetkik kılıp içiş ve ölçemini tetkik kılıp yasaşını tezletip. Teknika zapsini yakşı işle. Mahiyetlik asili sort tüzümünü baskışkı bölüp yolgu koyuşka teknika asası salıdıp.

Yakında Şinjan Uygur Avtonom Rayonluk Maarif Nazarati Avtonom Rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumüzlük ilgili sürüş doğrusudaki tutturuşunu tarkıtıp, sağlam mektep kuruluşu hizmetini ilgili sürüşünü uğurlaştırdı. Kutluşta monola aydınlaştırıldı. Yaylar, mektepler böyle. Abdunum rayonunun sağlam mektep kuruluşuna alakadar taleplerle asasen. 2026 yılının ahırgıca 30%'nin artık mektep ölçemge yetiş. 2028 yılı bağında 80%'nin artık mektep ölçemge yetiş. 2030 yılı bağında sağlam mekteplerini umumüzlük kaplaştığından ibaret 3 kademge bölüp, Meniş kuruluşunun talebi boyunca ilgir sürüş gerek. Aldınkı mezgilde devletin sağlam mektep kuruluşu da paydınış ölçümü yetken mektepler kuruluşunu devamlı küçeydi. Tehimi ela terakkiyatını işe aşırış gerek. Kuturuşta monola takitlendi. Yayla ve mektepler mesele yönülüşü arkalık yetekleş. Cismani ve ruhi cihetin bir gevdileştiriş. Sıhhatta yenilik yaratış. Maslaşıp birlikte kuruştu için durup, dikkatli okuyucularının ten sapası, psikisi, görüş kuvveti, beden ağırlığı, yemeklik bihaterliki ve ozukluk katarlık cihetlerdeki gevdilik meselelerine merkezleştiriş gibi. Sağlam mektep kuruluşu. Beden sapasını küçeytiş hareketi, güzellik terbiyesi, emgek iktidarı hareketi, kalpini illetiş hareketi, göz asraş hareketi, ilmi kontrol kılış hareketi, Bihater gızalınış hareketi ve hayatlıkını kogdaş hareketinden ibaret 8 çoğun hareketini yolgu koyuş gerek. Her kaysi cayla, her kaysi mektepler numurgula. Ürlep, okuşkula ehmiyet bir iştek bahalaş, hata karşıdın katli kutulup. Okuğuçlarının sağlam üsüp yetilişini ilgir sürüşünü mağarık hizmetindeki en çoğun netice kılış gerek. Okuğuçlarının sağlamlıkını kurban kılış bedelige Ürlep okuş nispetini kolgu keltirişke. Ten terbiye, güzellik terbiyesi, ders saitini

ilgili verişka. Okuguçularının ders yükünü eğirletip etişke. Sağlamlık hizmetini yumuşak vazife katarda bir tarap kılışka katli yol koyulmaydı. Şinjan Uygur Avtonom Rayonluk Maarif Nazareti munulanı talep kıldı. Her derecelik maarif müfettişlik tarmakları mekteplerinin sağlamlık birinci maarif ideyasını emelileştiriş ehvalini maarif müfettişlik mezmununa kirgizish kerek. Daimlik nazaret kılış salmakını aşırıp, tenterbiye ve sağlamlık katarlık her derecelik. Türlük derslerini toluk geçişini daimlik nazaret kılış, tekşürüp tetkik kılış mezmunu kılıp. Caylanın tenterbiye ve sağlamlık dersini devamlık çonkurlaştırıp. Tenterbiye faaliyetinin vasıtası ve şeklini beyitiş gerek. Hizmette birleşip hareketlenişini küçeydi. Aşkara ve yoşurun tekşürüşte baykalgan meselelerini vaktida umumi uhturuş kılıp. Sağlam mektep kuruluşunu pıhtı ilgiri sürüş gerek.

Yakında yeniden tesis kılınıvatkan hocalık, mülazimet tallı bazarı kanda hizmet kılıdı. Şehrinin terakki kılışıga ergişip, hocalık şirketi yok, nurgun konu mahalle ul esleyle konurak gidiş. Hocalık mülazimetige ciddi ihtiyaclık buluş katarlık, kıyın meselelerde duş geldi. Bu meselege karta, nöbette bazı şehirlerde bazı yeni izdinişler barlık geldi. Yakında Jilin ülkesinin Changchun şehirde hocalık mülazimet tallı bazarı tesis kılınıp, belgelik hak iliş ölçümü boyunca tizimlik şekildeki hocalık mülazimeti bilen teminlendi. Bu hocalık mülazimet tallı bazarı kandak hizmet kılıdı. Muhtar Changchun Chongqing Kochisidiki hocalık mülazimet tallı bazarıdır. Emeliyette bu talla bazarının köpçülük oyluğandek undak emesliğini. En enevi talla bazarı okşaş, kündülük mal cazıları yok yerlikini. Belki truba yollarını ravallaştırış. Yaşangallarını kogdaş aile mülazimeti katarlık 170 neç türlük hocalık mülazimetinin tizimliğinin inik yezilip koyulgallıkını. Torda ve küçük epçaklarının hemisi de zakaz kubul kılgılı boludugallıkını gördü. Ziyaret kılvatkanda bir ahale mahalle gucudarıga telefon kılıp, remont kılış mülazimetini zakaz kıldı. Şunun bilen muhbir hocalık gucudarı Wang Shaolong bilen bille Li Hedi'nin uyuge geldi. Talonlu tapşırı veliştin remont kılıp bolguca 20 saatli vakit getti. 20 yuan hajlendi. Changchun şehri Chongqing Kochisi ahalisi Li Yimin. Hocalık talla bazırdikile mağı köp yardım kıldı. 2 günün aldı da teret kaçısını remont kılıp verdi deydi. Chongqing Kochisi Changchun şehrinin merkezi caylaşkan bulup 39 oltrak rayon. 245 ahaliler binasını kaplıgan. 90%'ın artık binanın yeşi 30 yıldın aşkan. Bunun içi de 35 oltrak rayonda uzundan buyan kocalık mülazimeti yok idi. Changchun şehri Chongqing Kochi Başkarması Partiya Hizmeti Komitetinin şucisi Çin Jalmındaqtaydı. Kespi hocalık şirketi kirmi geçke. Ahalile mülazimet talep kılganda. Adette bazardaki bir kısım aile mülazimet şirketlerini izleydi. Bu şirketlerin iş aldığı berip mülazimet hakkı var. Alıdığan hakkımı bir kadar yukarı. Changchun şehri Chongqing Kochisi ahalisi Yang Zaijun mundaqtaydı. Bir kitim üyümüzden su çıkıp ketkende. Remont şirketi yukarı baha koydu. O remont kılıp bolğandan keyin uzun ötmey yeni tosulup kaldı. Bu tallı bazarı kurulğandan keyin siz onu bir kitim izde. Yaxşı kılanmasa yeni bir kitim izdisiniz. O yeni keludu. Onun üstüge hak ilinmaydı. Nahayet kolaylık. Onundan başka kaçan çakırsa şu çağda keludu. Kurala emeli nepki erişti. Kolaylık. Erzan buluş hocalık mülazimet tallı bazarı barlık kelgendin keyin Chongqing Kochisidiki ahalilerinin umumyüzlük tesir attı. Muhbirinin ilgilişçe. Bu yerini Kochi başkarması bilen her bir septin çekingen her biriyle ilgilik tikleş kollektifi ortak kurgan bulup, türlük mülazimetlerinin bahası bazardaki okşaş türdeki mülazimet bahasının 15%'in 20% kişi tüvenken. Hazır mülazimet koşununun 80% her bir septin çekingelle ve ulanın aile tavabiyatları bulup, barlık kadınla su, par, remont kılış, top yollarını remont kılış. Alaydı üsküllerini asraş katarlık kesbi salahiyetliğe. Changchun şehri Chongqing Kochi Başkarması Hocalık Talla Bazırı'nın mesulü Li Xiaomo mındaktaydı. Bizning odatda 24 saat xeridorlar mulozimatimiz bor. Mulozimat o'lchimi va vaqti 10 minut ichida cho'qim zakaz talonini jazmlashtirish. Jiddiy ahvolda 30 minut ichida cho'qim naq maydonga yetib berish kerak. Hozir bu xo'jalik mulozimat tanlov bozori 7000 dan ortiq aholini tizimga oldirishga jalb qilib. Jami 3000 qetimdan ortiq mulozimat zakaz talonini tamamladik. Jungo Xo'jalik boshqurish jamiyatining ma'lum bosh kotibi Yangning mundaq deydi. Bu xil andiza bir qetimdila butun yurishlik xo'jalik mulozimat
kollektifini kirgizmesi mi boludu? Ahalile kandak mulazimetke ihtiyaclık bolsa talon çürsülü boludu. Mehalle bütün musafide süpet ütkilini çin tutudu. Onun alahidliki selim mi az bir kadar callı. Bu parça pırat ihtiyacı karak mulazimet kılış endizisi ve fikir yolu kısa müddet içinde hoculuk mulazimetini kirgüzüş bir kadar kıyım bolgan konu olturak rayonlağı intayın maskeliydi. Şanghay'nın Çanlı rayonudu mu Çangçun'un usulü bilen okşaş hoculuk mulazimet tallı bazırı ba. Lekin ulanın konkret usulü ancı okşumaydı. Hazır bar bolgan hoculuk mulazimet karhalılarını universal bahalap ve ilan kılıp. Ahaliler ve kesip komitetinin malını 3 aylığı seliştiruşunu tallaşkı boludugan bir hıl mesulatka aylandırdı. Şanghay Çanlı'nın rayonu Cucaçav koçısıdaki hoculuk mulazimet tallı bazırı tevalligideki 21 hoculuk mulazimet karhanısının universal bahalaş derecesini tam bu ilan kıldı. Yine hoculuk komiteti, lifit ornatış. Lifit almaştırış katarlık, 3 çoğun türdeki tüzeş ihtiyacı ve 10 neçi türlük has mulazimet türünü merkezlik namayan kıldı. Çanlı rayonu Cucaçav Koçu Başkarmısının Mavun Müdürü Gav Cavun Mundaktaydı. Bizning hojilik talla bazarı red tertibi ve bazı mulazimetlerini tesis kılışımızdaki maksat asaslığı uçur farkını tüdük. Hojilik şirketlerini nazaret kılış ve başkuruşunu küçeytip, yaxşıları tallınıp, naçarları çallınıdağan bazar muhitini şekillendirip, ulanın öz mulazimetini mükemmelleştirişige heydekçilik kılıştın ibaret. Muhbir bu talla bazırıda en enevi tazılık, amallık saklaş. Kökertiş mulazimeti kesbi boluplu kalmay, yine öy zümün hocalıkı pilus kütünüş. Öy bir hatarlıkını tekşürüş katarlık bahası inip yazılgan, koşulma kımmet mulazimetinin bağlıkını. Ahaliler ve kesbi komitetlerinin 3 ailini seliştiruşka temillen geldikigi dikkat kıldı. Mehal ahalisi Wurinjong'un muhbirge eğitişe. Ula yakında bu hocalık mulazimet talla bazırı arkalık bir türlük kökertiş mulazimetini talla. Mehalledeki 21 tüp derekni çatıgan. Çanlı rayonu Hongçav yeni şehircisinin ahalisi Wurinjong mundaktaydı. Eside turba yolunu özgertiş. Yeşillaştırış. Üskünelerini asıraçta kaysi orunlu tepişini bilmeydim. Tonuşlarının tonuşturuşu bilen tallaydım. Tallaş dairesi tar. Bahası mı inik emesiydi. Biz bu talla bazırının süpsi arkalık mehsus derek çataydıgan çirketini taptık. Tonuşturuluşça Cucaçav koçısıdaki hocalık talla bazırı vivaste mulazimet bilen temilli mestin. Belki süp terep lip rolunu oynaydıken baylıkını birleştiriş arkalık. Uçuk aşkara bahalaş ve tonuşturuş mekanizmi ornatıp. Ultra rayon kesbi komitetini ilgiriki iki közü karı buluşta kıyın ehvaldın kutuldurup. Kaysi öy zümün hocalıkını tallaş, kimni izdep nerse remont kılış. Hazır paydınışkı boludugan asaskı iyi kıldı. Bu yerde hocalık mulazimeti mıhtarlaştırgılı. Tallıgılı boludugan bazar mesulatıga aylandı. Bu hem hocalık karhalılarını rekabet küçünün yeni iş noktasını tepiş imkaniyetigi iyi kıldı. Hem üy ilgilerini tehimi köp tallaş boşluğu bilen temilledi. Hazır nurgun şehirle konu oltrak rayonlarının hocalık işlerini mükemmelleştirişke alakadar sınav ve izlenişlerini ilip bir vatudu. Hıbi şıntayda şu cay hocalık mulazimet tallı bazırı şeklini berpa kılmağın bolsu mu? Lekin koçini birlik kılıç üstüde izleniş arkalı. Hocalık başkuruşu yok, barlık, konu mehallelerden ümek teşkiller. Bir hocalık karhanesi mulazimetini yolgu koyuş şeklini merkezlik yolgu koyup koşna. Yakın konu mahallelerini türlük hocalık mulazimetinin ortak behlendirdi. Şıntay şehri Yüşü Cayuan mahallesi de yeniden yasalgan elektrik velisipitke top kaçılaş lapsi yakında resmi iş kırıştırdı. Ahalilerinin elektrik velisipitke top kaçılaş kıyım buluş meselesi hel kılındı. Tonuşturuluşça. Bu Oltrak rayonda pekat 3 korpus ahaliler binası bağ bulup, Oltrak rayonunun kölümü küçük buluş çekilmesi beylidin.
Алдыңғы басқышлық ұл әсілі әлі мүкеммәл әмәскен. Ортақ бәхіліндіған қожылық мұлазымет дайырысыге кіргізілгендің кейін. Ахалыларының үлгірі мәркәзлік инкас қылынған топ қачылаш қолайсыз болуш. Әсілі әлі қонырап кетіш қатарлық жидді қиын мәселелері әл қылынды. Шыңтайда Юшу Жайуан мәхәлісіге оқшаш биналары тарқақ, көлімі кичік. Әк еліші төвән қоны мәхәлілі ұмымызлік мәвжуд болып, білгірі базарлашқан қожылық мұлазыметіні кіргізіш наайды тәсейді. Бұның үшін, Шыңтай тұралғы вә шәр езі құрылышы тармақлары ортақ бәхірліндіған қожыдар идар қылыш механизмыда еңілік яртыш үстіде ізденіп. Қоны олтырақ районланы район бойыче орап қачылаш еліп беріп. Қожылық қарқалылары бір қанч қожылық болмаған қоны олтырақ районға бір тұташ мұлазымет қылып. Олтырақ районның қақызлықыны сақлаш, тәртіпні қоғдаш. Әсілі әләні ремонт қылыш қатарлық жәетләді байлықтың ортақ бәхірлінішіні ішқашырып. Қожылық башқұрыш, байлықтың ортақ бәхірлініш. Толық қапалетлендіріш арқылық қоны олтырақ районны түзәштігі қиын мәсілілені әл қылды. Нөветті. Шыңтай шәрінің мәркізі шәр райондекі 756 қоны олтырақ районның әмісі де ортақ бәхірлініш қожыдары ба болды.

Bazı caylarda yesliler yaşanganda kürünüş merkeziyi özgertildi. Maarif ministerliği ilan kılgan sallık malumatka asaslanganda. 2025 yılı memleket boyunca yesillerinin sani 2024 yılıkidin 21.400 azaygan. Yesli balısı 3.584.700 azaygan. Yeni bir tereptin 2025 yılının ahırda. 60 yaş ve onundun yukarı nopus 320 milyondan aşkan. Birini azaytış, birini köpeyç arlıqı da. Yesli'den yaşanganda kütünüş merkezi yeçi bolgan boşlukı küş ulap yügürüş, bütün memleketinin her kaysi caylarda asla asla kanat yaydırıldı. Muhbir, yakında Shandong, Jinan'nın Tianqiao rayonu'nı bir. Bu ketimki tip özgertiş emeliyetini ziyaret kıldı. Shandong ülkesi Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua kotisi 3 burcak universal kütünüş mülazimet merkezine kirgenimizde. Yaşanganlar müzikiga jör bolup, gimnastik oynap, naqşı eytip atattı. Bu bir qavatlıq oylılıq üy əsildä 30 neçe yıllık xarqı ige pıhravi yesillä idi. Konu şehir rayonunun nopus kurulmasının olmışı. Onun üstüge etraptiki hükümet başkuruşidiki yesillänin keyni keynidin tütüp, işkı kırıştırılışıge ergişip. Bu pıhravi yesillänin okuguchi mənbəsi davamlıq azayıp, 2024 yılının ahırda takalgan. Sencavşen mahallesindeki 60 yaştan aşkan yaşanganlarının ilgiligen nispeti 38% keyiti. Yakın etrafta kütünüş talebi intayin tahırsız bulmakta. Shandong ülkesi

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapkundunun yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdan canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Deyinige? Kündanlatı məhz.
1: Hər vaqt, hər cayda uxlayman dəblə uxlayalıqallıq, ehtimal uyqsızlığı qırıptar bolğan nurğun bimarının həvisini qozquşu mümkün. Amma müqdək bisipli yurduğan adamlarının dərdigə kim idudu? Müqdək bisipli yurduğan alak kişilərinin dixtini qozqumuqaşqa köpüncə hallarda 10-20 yıl kəyini küsürlüb davalınışı mümkün. 22-ci sentəbir Dünya Tutqaqlıq Uyqu Günü. Bugün dövlətimizdə 700 min bimar var bu xil müqdək kesili bilən tonuşub çıxımız. Kesəlik alamətinin iğir yeniklik oxşumaydı. Yaş ösmürlərdə köp uçuraydı. Amdala tuluqsız otur məktəbki çıxan bir oxuqçı dərs başlansıl oxuladı. Külsülü yıqılıb düşdü. Ögünüş nəticisi tövələb gətdi. Bu, oğruluq mu, ya ki kesəlik mu? Qavul bir yaş avtomobil əydəv edib, turub-turub müqdəb gəlib, qatnaş vəqəsi qüçürgülü tas qaldı. Bir otur yaşlıq adam başqalar bilən paranlaşı vətib, tuyuqsız uyqız gəlib, gəbni mu çıxılanmadı. Hətta xorək tartıb gətdi. Bundaq oğaysız əhvallar zadı qandaq işdi. Əməliyyətdə kişilərinin beşini qatırı atqan bu kesəl bir xil az uçuraydıqan, astı xarakterlik uyqunun tosqılığı uçuraş kesili bulub, tutqaqlıq uyqu kesili dəb atılıdı. Bu xil kesəlinin qozqılış nisbiti naidi tüvən bulub, hər 2000 adam içidi pəqat bir adamla bu kesəlgi qırıptar boludu. Bütün dünyada təxminən 3 milyon tutqaqlıq uyqu kesilgi qırıptar bolğıcı var. Cüngodiki tutqaqlıq uyqu kesilgi qırıptar bolğıcı təxminən 700 min bulub, bütün dünyada 4-dən 1-ni yılaydı. Hər bir tutqaqlıq uyqu kesilinin işbadisi oxşumaydı. Bəzilərinin kininkilik işbadisi naidi yenik bulub, pəqat kündüzü yenik müqdəb qalıdı. Azıraq uxluvasılı yaxşılındı. Bu bimarlar köp hallarda doktorga görünmeydi. Bəzi bimarlarının bolsa kesəlik alaməti naidi eğir bulub, turmuş, ügünüş, xizmətki hər qaysı tərəflərge eğir təsir yetküzüdü. Tutqaqlıq uyqu kesilinin yüz berdiğin yuqur pəllisi 8 yaşdın 15 yaş kıçı bulub, təxminən 3-dün 2 kısım bimarda 7 yaş ətrapıdlı kesəlik qozğuludu. Kesəlik yüz berdiğin 2-ci xil yuqur pəllə təxminən 40 yaşdın kiyin buludu. Ən kiçik kesəl qozğulu şeşi 3 yaş, ən çoğun kesəl qozğulu şeşi 70 yaş. Tutqaqlıq uyqu kesilinin qozğuluş nisbiti tövən, kesəlik alamətlərinin arasında pərx çoğun bulğaşqa, amının bu kesəlgə bulğan tunuşu yetərsiz. Şoğa balılıq, ösmürlük məzgilədə kesəl bolğan nurğun bimarlar vaxtıda diagnoz qoyub davalın almaydı. Çatalının tətqiqat xəbərigə əsaslanğanda tutqaqlıq uyqu kesili qozğalğandan tartıb iniq diagnoz qoyulğanğa qədər otur hesab bilən 8 yıldan 22 yılğıçı keçkidi ekan. Balılar yaş ösmürlərgə nisbətən aytqanda bu yaş bilim iliş və mecaz xarakter tərəqqiyatıdakı aşqışlıq məzgili bulub, əgər vaxtıda diagnoz qoyulmasa, yəki davalanmasa, bimarın həyatına qayət zor təsir göstərdi. Bu xil kesəlinin mundaq 5 çoğ əsas alamıdı bar. Uyqu kesili addi emas. Tutqaqlıq uyqu kesilini 1880-ci ili fransiyalik doktor aldı bilen bayqağan. Bu kesel bilen bolğan tunuşunun çoğun kuruluşuğa əgişib, kişiler ən axırda tutqaqlıq uyqu kesilinin 5 çoğun yadroluq keselik alamətini yekülləb çıqqan. Bu 5 birləşmə alamət tap matalıdı. Kündüzi uyquğı ziyade beriliş. Bu tutqaqlıq uyqu kesildi ən köp yüz berdiğin keselik alamətı bulub, həmi bimarda 100% digidə körüldü. Bu, tuyuqsuz yüz berdiğen, çıdığılı bolmaydıgan uyqunun qozğuluşu bulup işbadılındı. Bəzdə, manğanda, tamak yegəndə, yaki paranlaşqandımı körülüşü mümkün. Taşqı muhitinin qıdıqlış tüvəlligəndə, məsələn, televizor körgəndə, kitap körgəndə, yaki jığın aşqanda teximi asan qozğuludu. Bu vaqtı bir uxluvasa, köp ballarda zihni küçə əsligi kəlgəndə kis qıludu uyu, likin uzun davamlaşmaydı. Tuyuqsuz, halsızlanıp, yıqılıp getiş. Qatıq külgendin kiyin, ya ki küşlük hissiyatının qıdıqlıştın kiyin, bütün bədən mağdursızlanıp, bimar yıqılıp düşüdü, ya ki olturup qalıdı. Bu, putkol muskulunun kirliş küçünün qısmen, ya ki pütünlər yoxulıştın kelip çıxıdı. Gerçi davamlışış vaxtına aitli qısqı bulsumu, likin qozğalğanda yıqılıp getiş qaypı buludu. Balılardaki tosatın halsızlanıp, yıqılıp qılış alamətleri köpallarda tipik olmaydı. Adette baş igiş, tılını çıxırış, çıray şifatisi bir normal buluş görüldü. Bu xil halsızlanışdan vaxtı daim bir neçə sekunddan bir neçə minut qışı buludu. Xiyali tuyğu payda buluş. Adətdə tunuş adamının simasını körüş, tunuş avazını anlaş, ya ki birisi sılığandak tuyğunun payda buluşunu körüstüdü. Bu xil tuyğu rast təklif edingəşkə daim tüş bilən reallıqını pərq etəlməydiğən qılıp qoydu. Köpincə, əmdili uyquğı kirgən, ya ki uyqudan əmdi oyğanğan vaxtı yüz berudu. Şundaqla tüşlük uyqu vaxtıdı mı yüz berudu. Uyqu paləşliki. Uyqu paləşliki bimarları uyqudun oyğanğanda bədəni besilib qilib, midirliy almaydıqan dək bolub qalıdı. Kesəlik qozqalğanda bimarının eni oyğaq buludu, həm də ətraptik şəyirlərini yiz qıla alaydı. Likin, hərkət qıla almaydı, ya ki gəp qıla almaydı. Başqalar iştirib qoysla, naidi tezli əsligi kelidi. Bu xil əhval nəç sekundda nəç minutqçı davamlı içidi. Kesəl qozqalğanda qorqunuş yiz qaludu. Normal adamlarda mı bu xil əhval körüldü. Likin, tutqaqlıq uyqu kesilgi girtar bolğan bimarlarda naidi köp körüldü. Kecilik uykusunun kalaymakallışımı bimarının kesel görsetkendeki asaslık şikayetinin biri bulup, asaslık alametleri uxluğanda bir aram buluş, köp düşkürüş, asan uygunuş, uygangan dinkin kayt uxluş kıyın buluş, onun başka yine devrilik putkol hareketliniş ve köz alması tez hareketlendiğen uyku mezgildeki hareketi bir normal buluş katarlıklar. Bunundan başka nurgun tutkaklık uyku kesilgi gripler bolgan bimarlar diyene beden yığılığı eşip getiş, cinsi iktidarı baldır yetiliş, ruhi tosalgı uçuraş, biliş iktidarı ziyan uçuraş katarlık başka kelinkilik alametler körüldü. Suallağı cevap verip yıkan, 10 numarından eşip kese doktorgu körünün. Eğer sizde yukarı keserlik alametleri bolsa, sual kağızga cevap veriş arkalık sınav baksanız buldu. Uyku kumarlık mıhtari cedveli kelinkide daim işletildiğin tekşürüş cedveli bulup sınavı katnaşkıçılar okşaş bulmağın muhitki mügdeş arzusağı karta öz-özünü bahalaydı. Umumi numarı 24 numar. 10 numardan yukarı bulsa uyku kumarlık buludu. Yakınki bir aylık ehvalınızga asasen her bir sualdaki sizge en maskildiğin bir ehvalını tallan. Numar koyuş ölçüme mundaq. Mügde misiniz ya ki bek yenik mügdüsünüz 0 numar. Yani numarı bəmsiniz mi buludu? Bəzde mügdeb kalsınız 1 numar. Daim mügdeb kalsınız 2 numar. Köpünce vaqtta ya ki her kandaq vaqtta mügdeb kalsınız 3 numar. Onun başka ne? Oltırıp kitap jurnal okuganda, televizor ya ki kompüterga karganda, amivi sorunda midirlimay oltırganda, abdumabılda sepergi çıkıp bir saatten aşkanda, şarait yar berip çüşten kiyin yetip aramağanda, oltırıp başkalar bilen paranlaşkanda, çüşlik tamaktan kiyin yetip aramağanda, yolda abdumabıl tostup kalganda, abdumabıl toxtagan bir neçe minut kişide degendek, yukarıkı muşa ehvallardın mügdüsünüz mü? Her bir ehvalga bir numar koyun. Koyulgan numar, 10 numardan yukarı boğalla vaqtida doktorxananing uyqu bo'limi yoki nerva ishki kasalliklar bo'limidagi uyqu doktoriga berib kasal ko'rsatishini, o'lchamli ko'p yo'llik uyquni o'lchab tekshirishni, ko'p qitim kichik uyquning yoshirin mazgil tajribasini qabul qilishni tavsiya qilamiz. To'g'ri diagnoz qo'yish va farqlandirib diagnoz qo'yish uchun ba'zi bemorlar tunchi qitim kasal ko'rsatganda yana yadro magnetlik rezonansi ming'i tekshirishi, elektroensefalograma bel umurtqisini punksiya qilib ming'i suyuqligi ishtaha elementini tekshirish va qaqliq uyqu kesiligi munosabatlik oson yuqumlanadigan genni tekshirishni o'z ichiga oladigan yurishlik tekshirishlarni qilishi kerak. Bu tekshirishlar tutqoqliq uyqu kesiligiga diagnoz qo'yishning to'g'riligini yuqori ko'tarishga yordam beradi. Navbatda ko'p qitimli kichik uyquning yoshirin mazgili tajribasi va ming suyuqligi ishtaha elementini tekshirish yanada tutqoqliq uyqu kesiligiga diagnoz qo'yishda qimmatga ega muhim tekshirish usuli deb e'tirof qilindi. Uyku kumarlıqını yoktuşta, doğru yeştin başka turmuş adetini tanışışmını aydın mıyım? Tutkaklık uyku kesildi deyhe, kesellik sebebiga karta davalaş oturgu çıkmadı. Barlıq davalaş asaslıqı, tutkaklık uyku kesilinin turmuşka en çok təsir görsetken birkaç tərəflərge kartılgan bulup, doğru bilen davalaş ve doğrusuz davalaş nözcik alıdı. Doğru bilen davalaş asaslıqı işki çoğun turgu bölünüdü. Biri, kündüzdeki uyku kumarlıqını davalaydıgan doğrular, asaslıqı ruhunu urgutadıgan doğrular. Məsələn, modafini, telorison, piprat qatarlıqlar. Yana çeteldeki yemeklik doğru nazarat başkuruş idarısının tasdikidan ötken bazı yeni tipteki uygun işini ilgiri sürdüğün doğrular. Yana biri, tüyüksüz yıkılıp çüşüş, uyku paylaştaki ve uxlaştın bronki hiyali tuyğunu davalaydıgan doğrular bulup, asasıki vinlafasin, chloromipamin qatarlıq hamışlıkı karşı doğrularını öz çıkalıdı. Bu doğrularını uyku mütəxəssislərinin yetekçilikide işiltiş hem de karalik kayıt təkşürtiş gerek. Doğrusuz davalanan bimarlarının aktif psikiyatrisi davalaşkın maslişti intayın muyum rol oynaydı. Ondaq da konkret qanda qilish kerak. Aldı bilen, kündülük turmuş adetini özgertişten başlaş gerek. Meselen, keçidi yeterlik uxlaşkı kapaletli qilish. Çüşlük uykunu kanuniyetlik oralaştırış arqılıq, kündüzlük uykunu azaytış. Araq taşlaş, tamaki taşlaş, yuqori karbon su birikmeleri türdeki yemekliklerini ziyad yiyiştin saklanış, abdumobillaydaş, yuqori boşluk ve su astıda meşgulat kılıştın saklanış, ümit var pozisiyini saklaş, özünü kemistiş ya ki hamışlık kepiyatı mevcut bolganda, vaxtada psikikilik yardım ya ki davalaşını izdeş gerek. Pek ayacanlıp getip, tuyuqsız yıkılıp getiştin saklanış gerek. Yaş ösmür bimarlarına nispeten ata anılar ve oxutkuçlar, kündüzlük uyku kumarlılık ve tuyuqsız yıkılıp getiştin keselik şipadisi şikayetini tunup yetişi. Hem de bunu düşünüşü. Yaş ösmür bimarlarının psikika kuruluşu ve uzak müddetli keselik başkuruşuna yardım verişi gerek. Şunu bilen bir vakitte bimar montizm uyku ambulatoriyası gibi verip doğru bilen davalanışı gerek. Növette tutkaklık uyku kesimini davalaştan nait zor ilgirleşleme buldu. Onun başka gen, gol hücre arkalık davalaş ve iştaha elementi aktiflaş yanıla tecrübe ve tetkikat baskışı durdurmakta. Şunun işinimiz ki uzak etmeyi, teximi köp doğrular kelinkide işletilip, tutkaklık uyku kesilgi gırıplar bolgan bimarlarga hoş haber yetip gelip, bimarlarga zihni küçü urgup durduğun bir günni kayıt eskıldırdı.

0: ortak gövdünü müstəhkəmləb yeni müsafiqə atılmaydı.
1: Hürmətli radio anlıqçılar, əmdi ortak gövdünü müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsafiqə atılmaydı səhibimizdə başlayımız. Şincan yaşanqalla balıla cəhətdiki xəliq turmuşu cevabını yaxşı yazdı. Yakında Şincan Uyghur Abdunum rayonunun Lopnur nayiyesindeki bir kütünüş aparatı da Can Yungşa Mumay'ın kütünüş mulazimeti istimal beleti yeni bir kitim tekşürülüp hesabdan götürüp etildi. Mumay kesel sebebinin yıl boyu çaklık orunduktu oltırattı. Perzentleri Ürümçide işleytti. Onun halıdın haber alalmaydı. O mundaq dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan xiracat ketidu. Ailemizning yuki az emas. Hazır her ayda 800 yuanlik kütünüş mulazimati istimal beleti ala alayman. Bir yılda 10 ming yuanga yaqin pul tejab qala alayman. Jang Yongshaning erish tuyg'usi Xinjiangdagi yashanganlar, balalar ijtimoiy ishlarining tez ilgiri surilganligining ixcham ko'rinishi. Bu yıldan bu yan Şincan 15. 5 yılının başlanış yılıdaki nişan vazifelerini çin gözləb, yaşanqalla balılağı mülazimət qiliş və ulanı kapaletləndürüşünü, xəliqnin bəxt saadetini aşırış, işki ehtiyac yoşurun küçünü qozğıtışının mühim tutkısı qilib, acitidin çıqalmaydıqan yaşanqallağa istimal toluqlumisi beriştin, sayahat qilib duruş, sağlam kütünüş buyuca, ölkile ara həmkarlıq iştifaqı quruşqıca, Balı bekiş toluqlumisi beriş bilen umumüzlük kaplaştın, umumüzlük mənpəttarlıq, havalilik bekiş ornini devamlıq kenayet şikici bolgan ceryanda, hem yaşanqallarının xatırcam yaşışıga kapaletlik kıldı, hem balılarının arzu ümitlerige küş koştı. 8. ayının 28. günü Gulcu şehirge caylaşkan Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin kütünüş binası da bir meydan

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamında algı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mündürü Davos Qaralmısı sözlüşüş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp tarafçılık meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalması sözlü şiğinde kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meçhili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

Үчінші. Тарақи тапқан дөләтлі білін тарақи қылуатқан дөләтлінің тарақиат пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтлінің раважылынышы гүлінінішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәселесі көнсірі гәуділіні ватуды. Жануб-шимал пәріқіні түгітішке тоғыр киловатуды. İmkaniyetlik sicil terakiyat işleri keskin hırsqı duş kilovatıdı. Yukum şaraitı da her qaysi devletlerinin ixtisatını əsli keltürüşü de bölünüş görülüp, cenub bilen şimalının terakiyat pariqi kengiyip gitiş. Hatta muqimlişip kiliş xaupi görüldü. Kang terakiy kilovatkan devletler teximikip terakiyat baylıqi ve boşluqi erişini umumüzlük ümit kilip, Dünyavi iqtisadni idara qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilyapti. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gulinishi va muqimligi texnik puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlarmu buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amallashtirib Тарақи қылуатқан дөләтләнің тарақиятыға зөрір мәдәтләні беріп, тарақи қылуатқан дөләтләнің тарақияты кей хәққани хуқуқ мәнпәтінің капалатләндіріп, хуқуқ бараверліки, пурсет бараверліки, қайды бараверлікіні ілгірі сүріп, әр қайси дөләт халқыны тарақият пурсети вән нәтижілердің ортақ бәріләндіріш керек. 4. Дүнияви хырысқы қол тұтышып тақабыл тұрып, İnsaniyetinin güzel kelgüsünü birlikte yaratış. İqtisat dünya vilişi vatkan devirde, yeni tasıman öpkü yalugi yokumedek tasadibi amivi seyye vakasını ergizmu ahırkı bir kitimlik vaka digili bulmaydı. Dünyavi amivi seyyeni idar kılışını ciddi küçe etişki doğru geliyordu. Yerşari insanla yaşaydıgan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge takabül turuş salmıkını aşırıp, İmkaniyetlik sicil terakiyatkı türütkü buluş, insaniyetinin istihbali ve kelgüsüge münasivetlik. İnsaniyet duş gelgen barlık dünyavi meselelerini erkandak bir devletinin yaki yigane hareket kılıp el kılalışı mümkün emez. Çokum, dünya boyca hareket kiliş, dünya boyca takabül turuş, dünya boyca emkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meseleler çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terapçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terapçilikinin muyum mezmuni, halkıradaki işlani köpçilik bağ mesleğe kılış. Dünyanın istihbali ve təqdirini her qaysi dövlətle ortak ilgiləş. Xalqarada kiçik quruq bolu biliş, yeni soğuk uruş qiliş. Yekləş, təktisiliş, qorxutuş, hədisilə münasibətini üzüş, təminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hətta ada cuda buluş, dünyanı pəqət bölünüş, hətta qarışlış qısöreydi. Bölünüp ketken dünya, insaniyet duş gelgen ortak hırızkı takabül turalmaydı. Karşılışış, insaniyetinin tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanla içinişlik bedel töylügen. Biz aldın kıladın savak ilip, ondak konu yolda emde kettin mağmaslıkımız gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tenişlik, terakiyat, adıllık, hakkanilik, Demokratiya, erkinlikdən ibarət bütkül insaniyyətə ortaq qiymətni çıng saxlab, ideologiyadakı bir tərəfnimi qarışdın qutulub, həmkarlıq mexanizmi, ideyası, siyasətinin açıqlığı və sığdırışçılığını ən zor dərəcədə gücləyib, dünyanın tinçliyi və muqimliyini ortaq qoğuluşumuz kerak. Açıq dünya iqtisadı bərpa qılıb, köp tərəflik sodu tüzülməsini qətti qoğdab, kəmsitiş Yəkləş xarəkdirdiki ölçəm, qayda, sistemi bikitməsləkimiz. Soda, selinma, texnikini ayrı vitidigan, iqizitamlıq qorğan quruvalmaslıqımız gerək.
20 دولت گروهینن دنیایی اقتصاد نی اداره کلیش تی که اساسلیق سپلوق اورنانی مستحکم لب ماکرو ایگلیک سیاستلرنی ماسلاش دوریش نی کچیتیب دنیایی کسب زنجیری تامینات زنجیرنن مقیملیقی راوالیقنی قوغداب دنیایی پول معامله سیستمیسینن مقیم ساغلام یوریشینی قوغداب قورولمالیق اصلاحاتنی الغا سیلجیتیب

dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iqtisadının tekimi yukarı süpetlik, tekimi evrişim terakki kılışıgı türütkü buluşumuz gerek. Biz halıqara kaydını asas kılışta çın turuşumuz, özümüzni çoğun tutmaslıkımız gerek. Kadimde cungoluqla kanunun çıkırılgalıqı idarı kılışının başlangalıqıdın diyerek berdi o diye. Xalqaro jamiyat her qaysi davlatlar ortak hasil qilgan qoida ve ortak tonish bo'yicha idora qilinishi kerakki, bir yoki bir qancha davlat buyruqvozlik qilsa bo'lmaydi. Birlashgan davlatlar tashkiloti nizomnomasi davlatlar aro munosabatdagi hamma e'tirof qilgan asosiy mezon. Xalqaro jamiyat ortak tuzgan umumiyuzlik e'tirof qilgan bu xalqaro qoidalar bo'lmasa, dunyo oxirida küçükler acizlerini yem kıladığan cangal kaidesine yüzlenip, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip geliyordu. Biz halkıra kanunçılıkını katlık yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilatı yadro kılıngan halkıra sistema, halkıra kanun asas kılıngan halkıra tertipini kılç tevrenmeyi kovduşumuz gerek. Köptereplik aparatla köptarapçılıkını emliyet körstüdüğün supa, şundakla köp tarapçılıkını koğdaydıgan asasi ramka, onun nopozluqlıqı ve önümlüklüki koğduluş gerek. Her qaysi devletlerinin münasibetini tüzüm ve kaydı arkalık maslaştırış, kalıplaştırış için durup, küçüge tayinip, acizlarını boza kılışkı karıştırışımız gerek. Kimnin belikitom, muştumu çoğun bolsa, şunun digini hesap bolsa bolmaydı. Köp tarapçılık namı da yak tarapçılık kılışkın bolmaydı. Prinsip için durup, kaydı bekitilge naman, köpçilik önümlük emel kılış gerek. Tallaş karakterlik köp tarapçılık, bizden tallışımız bop kalmaslık gerek. Biz kenişiş, hemkarlışta çın turuşumuz, tokunuşmaslıkımız, karşılaşmaslıkımız gerek. Her qaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ictimai tüzümündeki perik, karşılışış, türkişinin sebebi olmazdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüç küçü. Perikini hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine arlaşmay, ıhtılapını, kenişiş, sözlüş arkalık halkılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgi şunu kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada karşılışıdığan, tırkışıdığan tuyuk yolda manganda meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun. Ya ki soğudu uruş, pen teknika uruşu bolsun. Ahırda hemisi her kaysi devletlerinin menfaati ziyan yetküzüdü. Halkının bek saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkürü, nöl neticilik iliş konu ideyesini çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çın turup, stratejilik fikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin için ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga or kolaş, şahsiyetçilik, nefsaniyetçilik kılıçtek tarı siyasetini ret kılıp, terakiyat evzelikini monopol kılıp alıdığan bir terepleme usullarını çörüp taşlap, her qaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukuku kapalatlı kılıp, ortak terakki kılış ve gülünüşünü ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, hakkani buluş asası da rekabetlişin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydiğan iliş musabıksını emez, belki öz ara beslişidiğan, ortak yükselidiğan yenik atletika musabıksını ilip erişimiz gerek. Biz devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz. Bir ızdı toxtap kalmazlıkımız gerek. Dünya yüz yılda mı görülüp bakmağın zor özgür işini başını keçirmekte. Bu hem zor terakiyat devri, hem zor özgür iş devri. 21. əsirdeki köp tarapçılıkta toğırlarını saxlap yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp tarapçılıkının yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çın turup, hem mevkani dünya endisidiki özgürüşkü koyup, dünyavi hırsqı taqabıl turuş ihtiyacını közdü tutup, kent türde kenişiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da
dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz Dünya Seyyye Teşkilatı'nın rolünü cari kıldırıp, insaniyet seyyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Teşkilatı ve Halkara Pul Muamile, pul sistemisi ıslahatını algı sılcetip, dünya iktisadının işini ilgiri sürüp, terakki kılvatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşluğu kapalı kılışımız gerek. O adamlı merkez kılış, Pakistan'ın asas kılıçtek siyaset yolun işi de çıntırıp, dünyavi rakamlık idare kılıç kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürlüğü takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini emelileştirip, yeşil terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakkiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emelileştirip, her kaysi devletlerinin bulup mu terakki kılavatkan devletlerinin dünya terakkiyatı ilip gelgen paydının tan bekraman buluşuğa hakiki kapaletli kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla, Jongo halkı uzak müddet cepağı çıdap küreş kılış arkalık, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta tarihi neticelerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakkiyat baskıcı koyup, yeni terakkiyat ideyesini ızçılaştırıp, işki çoğun aylinişini asas kılgan, İşki taşki koş ayınış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünüdüğen, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo, halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkıga davamlık aytıp katnışıdı. Yukumgı takabül turuş, halkıra cemiyet duş gelgen en tahırsız vazife. Bu, hem halkını hemmidin ela biliş, hayatlıkını hemmidin ela bilişte çın turuşunun asasi talepi. Hem, ixtisatni mukim esli keltürüşünün asasi aldıngı şartı. Biz, iştifaklık ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, uçurdun ortak behriliniş ve birleşip aldını iliş tizgilleşini küçeytip, Dünyavi yukumgu tosp zerbi bir işçini de katti galbi kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçeytip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi mahsulatka aylandırışımız gerek. Jongo bugünkü kadar 150 neci devlet ve 13 halkıra teşkilatka yukumgı takabül turuş yardım berip, ihtiyaclık devletlerge 36 tibbi mutahhasle grupsi evetti. Halkıra vaksina hemkarlıkıga ahtip medet verdi ve katnaştı. Jongo erkaysi devletler bilen yukumnun aldığını iliş tizgilleştiki paydalık tecrübelerini devamlık ortaklaşıp, yukumgı takabül turuş iktidarı aciz devlet ve rayullaga çamının yetişçe yardım berip, terakki kılvatkan devletlerinin vaksinine erişiş ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yukun üstünün baldırak tel tüküsü galbi kılışıga küş koşudu. Jongo öz ara menfaat yetküzüp ortak payda alıdığan ecevitiş stratejisini devamlık yolu koydu. İktisatının dünyavilişi, icdimai işlep çıkırış güçleri terakkiyatının objektif talepi ve pen teknika terakkiyatının mukarrar neticesi. Yokumdan paydalanıp, dünya vilişki karşı çıkış, bekinmiçilik kılıp, alakını üzüş, her kandak bir tarafının menfaatine uygun gelmeydi. Jongo, iktisatının dünya vilişini baştan ahır kollap, sırtka ecevitiştin ibaret, asasi devlet siyasetinin katli yolu koydu. Jongo, soda ve selinmini erkinleştiriş ve kolaylaştırışını devamlı ilgiri sürüp, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ravallıkı, mukumlıkını kovdap, bir belbak bir yolunu yukur süpette ortak berpa kılışını olgu sılcetidu.
جنگو قایده

Dostlarının yadıda boğundak, biz bu bir kançkilik programlarımızda Rozi Gülbay'ın tarım jurnalı ilan kılıngan Arzu Üçün namlıq postunun aldan kısımdan anlatkandıq. Nabi'nin Beycan'da sözüge ötkerlik haberini yetküzgendela, əmeliyette Nurzaba özümü paydaq tebi da sözünün çakır kağızını tapşırvağan idi. Ama o Nabi'nin hoşallıqıgı tən cür buluş üçün özünün hoş haberini yoşurup kağan idi. Bana əmdi o işkaylanın tanla Beycan'daki taşöyləgi ötkerliki inek buldu. Ondaqda, ola Beycan'da yanı kandaq işlağı yolu qıdığandı. Olanın kəlgöz küllər kandaq bola. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorlu programımızı ornaşdırılığan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq postunun davamıdır bulsun.

yatkan süpsüzük suda yüzünü yuğan Nabi, tabiatının bu güzel mənzarısından soğlanıp bir pas turup kaldı. Bu güzel Pamir egizliki vatanımızın garbi dervasıgı caylaşkın. Onun bağırda üstü appak karbilan kaplangan egiz tağla. Tağladın taram-taram ekvatkan zümrettek süpsüzük suda. Tağ etigide bir payan kian yaylaqlabı. Yaylaqlada her xil gülle eçilgan. Tümelliyen mal çarvıla otlap şürüdü. Bu egizliknin işki tarifide mustaq atı çoğısı bilen dünyada ikinci egiz çoğı şarapı bilen atalgan çoğır çoğısı hayvet bilen qat götürüp durudu. Mınlıgan tağ çoğıları appaqlı bası bilen aptap nurudu valıldap çaknat dursa mınlıgan bulakla zümrettek süzük tamçılanı çaşkı kalıdı. Tacik çoban yiğitle uşkuru tulbarlağa tağının şotisi suunun kemisi dep tarapılınan küştüngür kotazlağı minip çigra çarlap Sungaik neyini yanrası, güzel kızla yaylaqının sarxıl güllerdek yaylaqı zinnet koşudu. Mən bu güzel yurtunu suyumun. Nabi kümüştek pakırap durgan mustaq atı çoğısıgı nəzər saldı. Künge yaylaqının hüsni közünün aptıpıda yıqıq tek talınıp duraddı. Ali mektepke mağıdığan okuğuçılana təbrikləş mərikisinin tayarlıqı bilen kənetikili həmmisi zəbərinin korusuğu gelip oylu aramni öyü xanlani pak pakız tazladı. Balıların her kaysı taşı öleği kubul kılıngalıq münasiyeti bilen Zəpərinin Mərike uyuşturduğalıqı eğizin eğizgı köçüb barlıq çarvıcılanın kılıqıgı yetken idi. Bu kənətiki ər ayal çoğun kiçinin həmisi Zəpərinin korusuğu yıqılaşdı. Kız Cuvalanın beşiğe kulda şeydayı kiyip üstüge artkan kızıl siyrik yağlıqları, kiyip ağan güllük könlekleri, şigitlerinin çekenci yeklik tomakları, Kızıl çoruğuğu maskeyen gül yakılık tonları şünce yarışımlıq bulup, yırahtın karısınız kızıl seyriq güllerdek cülalınıp durattı. Zəpər, Mərike kəyərlərini obdan kütübeliş üçün bir kutazını soyup neçi kazanğı saldı. Bəxtxan kozdiki kutaz üstüde, kutaz üstünün kaymaqıda tayarlanan katlama, tərit, şergerinç, xəks, bat qatarlıq yerlik tamlanı tayarladı. Nurzaba baştan ahır Bəxtxanğa yardımlaşıp, kuluğu kul, putuğu put boldı. Xoşlu ayalladın üçtördü Bəxtxanğa yakın durup yardımlaşdı. Mihmanla tördün orun ilişdi. Çoğun törünün baş tarafıda Gülzar Hakim, yeni de Çin Liyancan, Can Şuci ve kent məsulları orun aldı. Olanın yeni de Mihmanla yaş kuramı qırıp orun ilişdi. Öyünün küçük dördün Ali Mektepler'e kubul kılış çakırı kağızını tapşırvağın 11 okuğucu oruna ağan idi. Mihmanların yüzde təbessüm parlaydı. Kayfiyatı naydı yuqra idi. Mihmanlığa tam tartılığan denkin, kent yaçeki şücesi Pəpayik özünü bir kurtan şüvelip yuqra avazda. Bugün biz intayın əhmiyyətli bir mərike ötküzü vatımız. Kentimizden 11 okuğucu noktuluk Ali Mektepler'e meniş aldı turvadıdı. Bu kentimiz tarihinde körülüp bakmağın hoşanlarlıq kaptı iş. Muşundaq, Yıraq Çigra boyudaki yaylaqtın şunçı köp okuğucunun Ali Mektepler'e okuşkı kırışı partiya rəhbərliginin dövültimizden asallıq milletlerine çet yaqa cabalıq rayolardaki xalqı qığan yardımının neticisi. Biz partiya ve hükümetinin bizgi qığan xamxorluqıqa can pidalıqla Çigranı qoğulab, Çigranın amallıqı kapalatlı kılış arqılıq cevap qaytırışımız gerek. Bugünkü bu faaliyetimizge Gülzar Hakim alaydan kilip katnaştı. Yezdin Can Şuci, Lendüydin Çin Liyancanla katnaştı. Bu, her derecelik oranlarının kentimizin işleriğe yakından ehmiyet verip, gamkorlu kılvatkalıqının ifadesi. Bu aziz mihmanlarının bugünkü bu ehmiyetli mereke katnış beginige çoğunko rahmet ediniz. Qeni, kızgın çavuklarımız bilen olanı kızgın karşılaylı, dedi köpçilik qarıp. Gülzar Hakim sözge təklif kılınganda orundan durup mandaq dedi. Mən Nailik Partikum xalq hükümetige vakaltdan bu 11 savaqdaşını kızgın təbrikləymən. Həm ulağı apırın okuymən. Ulanın yaxşı okub, ətraflıq bilim eyiləb kilib, nahimizin tərəqiyyatı üçün tühbü qoşun ümit qılımən. Andın Çin Liyancan qısqı söz qılıb, Yen Ali Mektəb okuğucuları, siləgi mübarək bolsun. Silənin Çigra boydige bu kəntinlan unutup qalmasınlan ümit qılımən, dedi. Kent başlığı sərtənət köpçilikki təkşi qırab çıxıb, kent partiya yacıksi, kent ahalı komiteti və həmkarlıq kooperatifinin müzakir qılışı, barlıq kent ahalısının qoşuluşu bilən
kent maliyasından muşu okuş kımağıdan her bir okuğucuğa onun yönden okuş yerden pulu bir iş karar kılındı, dedi yukarı avazda. Kişiler Güldiras alkış yanırtıp bek yakşıptu deyip tolaştı. Andın Merike köngül etiş paliydi baskıcığı kırdı. Sazendiler Dap'nın tenkisi de sönek neyini şok usul müzikisi çap sözgü çaldı. Mihmanla bəs-bəs de meydanga düşüp bürküt usulu oynap meydanını çan keltirdi.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızı avalı kıdaylı yaktırıp anlaydıqalıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizde bolsın.

Sevimli radio alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

hayatın en güzel menzili giteleyimiz. Meyle kandak buluştum katli nezer, hayatını söyüşümüz, hayatını kadirlişimiz gerek. Çünkü kıskığın hayatımız, bizden hoşal buluşumuzla erziydi. Şunun için sevimli dostlar, tavsiyem şu ki, her bir gününüzde hoşal ötküsün. En güzel menala bilen onu bizim. Adlerinden şundak yapı var, İnsanlar menağı pürkünüp yaşaydı deydi. Şu menağı pürkünüp. Kendimdak bosa, güzel nakşilerimiz hazır kılıktınlar üçün.

Сөйімлік аңлығычыла, программымыз жұтапты дауын ұшу атыду. Надыр нақшыларымыздың ғозырланғач, шындақла, мұхаббетлік, рәңдар мәзмұрларымыздың ғозырланғач, ені оқшашла, гүзел тәвсиелерімізіні сіләнің ғозырынға ғосыныңыз. Сөйімлік досла, білім кішілік аятты ке, яшаш yolunu yoğurt kuçu çırak. Bilim, akıl parasetinin aç kuçu. Bilim, bir en güçler. O, kömülüp yatkan baylıklarını bizgi tepip bir eleydu. Bilim, bir igiz, gayet igiz çoka. O çokoğu çıkkandıla, dünyanın kançilik çoğun, ken ikerlikini köygülü buludu. Bilim, mengü kezip tügümeydiğen gazini. Bilim, yeni hayat. Bilim, akıl buluk. Bikon'un şundak bir gipi isimgi kep kaldı. Bilim, insanla tecrübelerinin yakını deydi. Biz mana, muşu insanla tecrübelerinin yakını cemlengen, kitaplağı müracaat kılıp, şu tecrübelerini yesi peşimizden ötküzüp ve onu iyiliğe vaktimizde biz tekimi küçük olumuz. Şunlaşka bilimlik ademle küçük geliyordu. Elbette ula menevi cihette, ruhi cihette nait küçük ademle. Eğer küçük bulay, ruhi cihette tekimi kudretlik bulaydısınız, bilim ilişini, kitap okuşunu herkes unutup kalma. Şundala bu hayatının mənisini düşünəleyimiz, her bir günümüzde mənilik ötküzəleyimiz. Barcı dostlarımızdan her bir günü kımmetlik, mənalağı iyi olsun. Kendi ondak bolsa güzel köylerimiz dağımlıq silah üçün.

Qadirlik dostlar, programımız şu tapda davamlaşıyordu. Anlavatqanınlar stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Kişilər toxtumay anlap kelavatqan, mängü anlap tügitənmigən, həm mängü zerikməydigan yıqımlıq bir küy bar. Bu küy zadı nimə? Bu küy muhabbet. Muhabbet ən şu yıqımlıq küy. Kişilər eytib tügitənmigən, ahırlaştıranmağın mängülük bir naqşı bak. O bozu mu? Muhabbet naqsı. Hiç kandak kişi yolukmayman diyenmeydiğen yolukkalla kandak sığı yolukkallığını bilmeydiğen şundak bir bəxt bak. O bozu mu? Yanıl muhabbet. Fakat çin əqide tevrenmez irade şundaklı güzel bir kalıp arkılık köğün koyup pərviş qığandıla sağlam tərəqi kılıp şirin meyve berdiğen Eksi boğanda asan nabut bulduğun bir köçet bak. Bu köçet del muhabbet. Muhabbet boğallığı üçün bu dünya şünçilik güzel, şünçilik söyümlük. Muhabbet boğallığı üçün bizden üzülmez melodiya programımız bu, şünçilik rengdar. Genemize muhabbetlik güldürümüz devamlı silah üçün.

Scarlett O'Hara ancımı çıraylı kızımız. Ama erle Tarleton ailesinin koşgizek oğullarına okşaş, onun mehliye bulup kağanda, ulanın gözüge undak görünmeydi. Onun çırayı da işki karakter. Yani anısının nazakiti bilen dadısının kopallıkı mücessemleşken. Aldın kısı Fransız aksuñekler eken. Kiyin kısı İrlandiyelikler gibi mensup. Bu işki xil alaydılık bir-birge zadılı maskenmeydi. Ama bu çıray uşluk inek ve töt çasırak kelgen kipti bilen kişini özgü xeylili çalıp kılattı. Onun tınıq kök közleri şunçilik süzük. Onun koşulup tikendek tirik kapkarı kırpikle. Üstüge azırak kötürülüp durgan köz kuyrukları onun çırayını özgüce güzel görüstüp durattı. O közlerinin üstüdeki bergi kıyaktak tom karakaşla appak terisige bəkmi yarışıp kişinin acayip zoğun ikeldirattı. Bundak ak yüzle Cənubnun xanımlarının nəzərədə intayın qimmətlik bulub, aşındaq ax yüzlük xanımla Georgiyanın aptipi köydürvətməsi ki üçün yüzlərgə tor tartıb aladdi. Ya ki, pələyləri bilən kün nurini tosub yürüşətdi. 1861-ci ilinin hava uçuq yaz küllərinin biri. Scarlett, Tarleton ailəsinin qoşgizək oğulları Stuart və Brent bilən billə dadısının tara korkunun salkın koridorda paranlaşıp oltırattı. Onun güldek çırayı baharının nurluk kuyaşıda tavlanıp, sürettek güzel tüs ağan idi. Üstüde yeni tihtürgen yeşil güllük kopta. Yopkısının etki huddi lerzan şamalda yelpünüp durgan buğdaylarga okşaş dolkulunup durgan. Dadısı yakında Atlantadın ilip bergen kökrenlik hurum topluyi kiyimlerge park elgen. Özge şondak yaraşkan idi. Beli bir tutamla. Bu etraptiki üç nayenin ayaları içi de onundak inçki bellikle yok diyerlik. Üstedeki könlüki belikige çippi dikegen. 16 yaşkı kırgeni bilen tolgan köksi koptisini xeylili kötürüp durattı. Üstüge kiyip alğan könlüki şunçilik attı. Çaşlarını tarışı adet ikice. Tızları üstüge koyup alğan appa kolları kançilik nazuk bolsumu, bulanın heş qaysi onun əsli qiyapdini yoşurup qalalmıqan idi. Mulayim yüzüge caylaşqan kök közlə 10

келиши. Негир апсынын каттык башкурушуга баглык болгашка шуларга мансуп. Амма көзлөр унун өзүнүн. Кошкизек Акуфкала унун ички тарапындагы орундукта ерим жүлөнгөнүчө еңи орнаткан дереза айнекеден түшүп турган күн нурга сыңаян бекип күлк параңлар менен олтуратты. Ула бу жыл 19 жашта. Бойлары эгиз, устухалар муюган, бадени чың, көзлөрү аптапты күйүп карадап кеткен. Көзлөрүнөн шоқлук ва бир кыл таманна чыгып туратты. Ишкелисинин учусунда көк чапан, сыйрык шим, чырайлары му бир кылыптан чыккандай оп окшош. Сыртта гарипке кетип аткан куяш даланы нурга чөмдүргөн. Такка яндаш түзлөнгөндө эчилип кеткен аппак гүллөр yeşilçilik içinde tihimi yarkın görünetti. Koşkizek akufkulanın igiz, rengi ulanın çaşları okşaş, kongur kelgen, işki iti, paytonun şotsığı bağlaqlıq turatdi. Nagili barsa, igisidin ayrılmaydıgan bir top taygallar atlanın etrapıda oynaqşıp jüretdi. Sel nerirakta, payton bilen billi jüredigan yoğan bir alı işti. Sonaylanıp yatattı. Bu, aksöngekler alayda bakıdığan işit bulup, şu turkıda o işki jigitnin çapsara kaytıp getip tamıkını yeşini saklap durattı. Bu iştla ve atla bilen koşkizek akufkulanın otursa da alayda bir yıkılıqnın mevcut işkerlikini bildirip durattı. Ula yaş, sağlam, ama kalı işletmeydiğen çıraylıq, körgen, ve kepsiz hayvanların özü idi. İştlamu, koşkizek akufkula bilen ulanın atlarına okşaş, ruhluk, azrak, xeterliklik mi var? Ama başkuruşunu bilidigan ademlerinin aldı da şünçilik yavaş ve umak idi. Koridorda oldurgan bu üç yaş bay ailede tuğulgan. Kiçigidin tartıp, malaylanın etvarlap kütüşü bilen çoğun bolgan. Lekin çıraylardan erkelik, oğruluk çıkıp durmaydı. Ömür vayet dalıdı yaşavatkan, kitap okuşunun nemeligini bilmeydigan sehralıklarda kopal ve tetik. Şimalı Georgia'nın Kilayton naisidikiler yeni eçilgan yerlerinin turmuş seviyesi de bulup, Augusta, Savannah, Charleston dikilerge karganda xelili arkı deydi. Janubdiki bir qadar ilgiri ketgan aholilar ishkirdiki georgiyaliklarni ko'zga ilmaydi. Ammo georgiyaliklar yuqori madaniyat saviyasining yo'qligini nomus deb bilmaydi. Bir necha muhim ishlardala chivar bo'lsak bo'ldi deb qaraydi. Ularning nazardagi muhim ishlar kevazni yaxshi terish, ot minishga mohir bo'lish, mergan bo'lish, tansini yaxshi o'ynash. Xotin qizlar bilan muomalada adablik bo'lish, aroqni mo'tivarlarga xos salobat bilan ichish edi. Bu qo'shkizak akufkala u ishlarga intayin mayir edi. Ularning kitobdagi bilimlarni o'g'inishdagi dotlikimi o'xshashli hammaning oldi edi. Ularning oilasi atrofdagi hamma odamdan boy. Otlari, qullari hisobsiz. Ammo o işkisinin korsqidiki umaş, kembeğal koşunlarının balılırgı seliştirganda köp az edi. Şuna ula aprilinin en yakşı küllerini en şunda kuruq paran bilen ötküz şivat attı. Ula yenila Georgia daşı üstün qoğlandı. Bu ulanın işki yıl içi de mektepladın 4-nji qitim qoğlanışı edi. Ulanın işki aksi Tom bilen Boydmu İnilerini patırmağan mektepte turgısı kelmey, okşını taşlap, kaytıp gelişti. Stuart bilen Brent, özlerinin ahırkı qitim koğlanışını har anmay, kızıq bir oyun qatardı körüşti. Scarlett mu, bultur, Faytevil kızla mektepedin kaytıp kegendim buyan, birer qitim mu koluğu kitap elip bakmağaşqa, bu işini ulağı okşaşla kızıqarlıq iş qatardı kördi. Men işkanlarının mektepten qoğlanğınınlağı ancı pərva qınmaydı qalıqınlarını bilettim.
Tomu silagi o'xshash.

Çanqılığı ilov aldı. Hazır o şiksi onun muhabbet toruğu çın çırmılıp, bir mezgil kəyniğe kirgen indiyani pütüllay untüp geçişken idi. Eğer Scarlett şiksinin birisini tallıv alsa, kalgan bir sıkanda kalıdı. Bunu akufkıla hiyalıgımı keltürüşme etdi. Şiksinin bir kızgı bolğun tonuşunun birlikte kəlgeliginin özüla ula üçün çoğun işedi. Çünkü ulanın otursa da külleydiğen iş yok da. Bu ehval hulum hoşunlarının diktini kozgumay kanmadı. Bulup mu apsının kattık beş kattı. O ayal Scarlett'ni yakış görüp ketme etdi. O alvastı işkanının kaysına talısa şunun cinigi vay. Degen idi o. Eğer işkilini talısa o çağda yuda iştatıgı berip mormon dinigi murt buluşsan buludu o şu. O sen işkinni yalgan nazları bilen ündeki keltir velip, andın kündeşlik otu da bir-birini yeydiğen kıp koyam ikin dap ansıraymen. Şu künki jığındın kiyin, Stuart Indiyanı körsüla bir xeyl bulduğan bolup kaldı. Bu, Indiyanın onu ayıpligenlik edin, ya ki onun özgü vapasızlık kılgallıqını sezip kalgallıqını, onunğa bildirip koygallıqıdın emesseydi. Bu, Ақкөңіл қыз әргіз онда қылмайды. Әмма Стуарт оның білән бір ерді болса, хиджіл болып, задылы тәбей бола алмайды. Оның үрекеге Стуарт өз от салған. Оның өзін яқшы көрді қалықыны мі білетті. Шоңа дайым өзінің қылмышының тәрбие көрген адам қылыдыған қылмыш әмәсілкені біліп, ішчіде өзіні жимләп мі қоятты. Оның өзі мү Indiyanı yaxşı görətdi. Onun əxlaqlıq, pak, bilimlik və başqa fəzilətlərə qayıl həm bu cəhətlərini qatdıq hörmət qılatdı. Yaman yeri Scarlett-nin aptaptək içilib durğan çəkrini, tal çıvıqtək nazuk, xuşpiçim, ğunçı boyini Indiya bilən seleştirublə qalsa, Indiya közgü tayaqtək qatdıq, çıray xunik körünüb, ləssid bulup qaladdi. Muşunun özüla ər kişinin köngülünü çetişqiydudu da. Ondaq bolsa Kadi Calvert'nin uygu berib, keşlik tamaqını şu yerde yeyli. Scarlett Kaslin'ni Charleston'dan qaytıp kepti o davatqan. O belkin bizge Samtir qalasının biz anlap baxmağan işlerini sözləp berişi mümkün. Kaslin ondaq işlerini bilməydi o, bilidiğini tansa həm aşınlarının işi. Еш болмағанда, оның құрық кепіні болсымы аңлап келіміз. Вақыт неші ерді өткізіп, өйге апам ұқылап қалғанда берішіміз ғымы яқшы. Ә, бұ бәденге болды. Мән Каслиіні яқшы көрмен. О, қызықлы қыз. Оныңдың Карорет білен башқа Чарлистолықланың кепірін аңлаймыз. Бірақ оның шымалық өйге анысы білен бұлы ұлтырып тамақ еш, жинімғы тегеді.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir, hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulsun.

0: Rahbi, dəppəməymə.
1: Gülqız əməliyyətdə həmmini dəppədi. Qara, bilim deyən külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adətini yitildirgənlə andın gəpni oğlab qılqılı boludu.
2: Köp kitab oxuş onun məxbiyyətlikəndə?
1: Toğırda isə, köp kitab oxuş, yaxşı kitab oxuş gərək. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıb gələk.
3: Mən Norğun işçi xizmətini başqurum. Milyonla baylıq yaratdıqatım. İşini mən ki, xanım qoçı baş tapşırış, karxanıcılanın dəsma isi.
4: İşçilər məni çolqan dəydi. Tamaşıbırlar, məstanlılar məni alqışlaydı. Amma mən xanım qoçı baş tapşırışının sənət sahəsindəki ən mühim dəsma yemişkənlikini unutup qalmadım.
3: Mənim bevastı körsüş üyün, sansızlığan kişilər könül bildiğən qızlıq nokta. Mən bir iğiz gəpilərlə, istimacılanın könül nokta alayım. Mən bevastı körsütüb mal satqıcı, xanım bu içe baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Mən bunu bölemem.
5: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Xanım bu içe baş tapşırayım.
6: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten rem olmamısa, nemiş kımmışında hamış opkağın sebalam.
3: Balılanın dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasiveti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
6: Opa, koşum bağırıp gitti.
3: Bir aram bolu atı mende ağırınış, balılada daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
7: Siz gep kılamayın lap geçip de bakalım. Çıkayız gep kıp olacağın net. Çıkıyorum ki gep kılmayın kendisiniz de etir karar.
8: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, koşan emez de sormaysız.
3: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
7: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsun zaten şu mertçe.
8: Bekka kaçanla mı işiniz kılmen? İmtihanda birinci bulsam mı yeni lan tılanlayım yani.
3: Çoğunla çıraylık yapkılışını ögün iş gerek.
6: Ulan imiş ki senin adı bazı özandı mesul bağışmamdı.
9: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
3: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
6: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet vereyli.
7: Balılarımızdan könlü yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaqtlarga ehmiyet vereyli.
10: Mini çikiyim, mini çikiyim. Qayrız çaqmaqtızlıkta bijirildu. Rəna, kibirlik keçirim kılındu.
11: Mentallan, mini. Sikot içizla təsitlindu. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
12: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni içidin qaqudu.
11: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmen.
13: Qulaqni kesip, qosaqni yamaş degen şu da. Küllər həqiqətən təsdiq edətdi.
14: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Bunun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvisini yığalmaydı. Hem qarız qaytırışqa qurbi yetmeyi vardı.
11: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakılıp tügep ketken bolsa, hemini qaytadan başlasam dep bəhmə arzu qılamam.
15: Siz qaytadan başlasanız boludu. Qarız bilen qarız qaytırışını toxtutup, qarızınızı rətləb, qarız qaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydıgan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladıgan kəskinlikiniz mi bolsun?